Den çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki o, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızıklarından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerine kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz? İnkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse, size akarsuyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen
elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz, vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri, Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın, sabah erkenden bahçelerinin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o
öfkeli

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkıysa dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kafirler için bir iç yarasıdır. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'aric Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin
birçok yolu bulunmaktadır.

Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belirli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler. Ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim

yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayrı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz. Yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var. Ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedefleyenler.

edilmişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da, batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları haline alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır.
Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişi. Daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak Hakk'ın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.
Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu, önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, İşte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o, isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz, inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse
içindekine güzel koku katılmış bir

0: kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
1: Mülk, Kalem, Haka, Meariç, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyame, İnsan ve Mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashabı

Uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahyi okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nasr suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk.
Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Otuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebe suresinden Nas suresine kadar 37 sure yer almaktadır. Bu cüzdeki İnşikak suresi 21. ayet ve Alak suresi 19. ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yuta'in femme emin ve ma sahibukum bimecnun.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

Radiyallahu anhum ve radu an. Zalika limen haşiye rabbe. Allahu ekber.

Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.

Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alîm. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvâbur rahîm. Vehdini vehdina ilel hakk ve ila tarîkın müstakîm. Bi bereketi hatmil Kur'anil azîm. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ve'afu annâ ya kerîm. Ve'afu annâ ya rahîm. Vaghfir lana dunubana bifadlika ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatın yegane halikı, istediğini istediğine veren, istediği zaman almak gücüne sahip olan ulu Allah'ımız, şu anda

Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş ve geçmiş olan her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye eğiliyoruz. Vasıl eyle ya Rabbim. Ali ezvacı tahirat, ehli beyt, ashab-ı güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyim-i din, müştehidin, muhaddisin, müfessirin, cemiha meleği Kur'an, rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in, hazaratının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eğiliyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Din için, vatan için, hak ve hakikat için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eğiliyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Şifa bekleyenlerine de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin, dinleyenlerin günahlarını affeyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. Geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek gün ve gecelerde toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eğiliyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar nasip eyle, dertli kullarına devalar nasip eyle, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i bizlere dünyada rehber eyle ya Rabbi. Kabirde yoldaş eyle ya Rabbi. Kıyamet gününde şefaatçi eyle ya Rabbi. Sırat üzerinde nur eyle ya Rabbi. Cehenneme karşı perde eyle ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennemin yakıcı azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar baki kalacağını vaat ettiğin din-i mübini İslam'ı ilal ebed payidar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, sana sonsuz şükürler olsun. Bizler sana inanan, sana teslim olan mümin ve Müslüman kullarınız ya Rabbi. Bizler sadece sana ibadet ediyoruz ve sadece senden yardım diliyoruz ya Rabbi. Bizleri kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin ve sıddıkların yolu olan dosdoğru yola, sırat-ı müstakime ilet ya Rabbi. Senin dinin üzere ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizlere Müslüman olarak yaşayabilmeyi ve son nefesimizi kelime-i şehadetle teslim edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Yaptığımız ibadetlerimizi, infaklarımızı, yardımlarımızı ve bütün salih amellerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, her türlü belalardan, musibetlerden, maddi manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, kaldıramayacağımız ağır yüklerden, küfürden, şirkten, nifaktan, inançsızlıktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Müslüman kardeşlerimize karşı içimizde en küçük bir kin ve nefret duygusu bırakma ya Rabbi. Hayatımızı senin istediğin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşayalım.

0: yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ey kalplerimizi evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Rabbi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında ezilmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hasreten günah hastalığından, haramlardan, ahlaksızlıktan, yalandan, gıybetten, riyadan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senden istediği bütün hayırları bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Sana sığındığı bütün kötülüklerden, kötülerin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklandır ya Rabbi. Bizleri İslam'ın nurundan, Kur'an'ın hidayetinden ayırma ya Rabbi. Bizleri bollukta ve yoklukta sana şükredenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü semavi ve arazi musibet felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Devlet büyüklerimizi hayırlı işlerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Gece gündüz demeden vatanımızın sulhu selameti için çalışan emniyet güçlerimize, askerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ülkemizde huzur ve barışı bozmak isteyenlere, milletimizin arasına fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimize, mazlumlara, mağdurlara yardım eyle ya Rabbi. Bizlere de zulme karşı durmayı ve mazlumun yanında olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizlere dünyada selamet, ahirette saadet nasip eyle ya Rabbi. Hanelerimize mutluluklar nasip eyle, rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, evlatlarımızı kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri burada buluşturduğun gibi kıyamet gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında haşru cemeyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp kabul olan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, yakında görecekler. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz.

Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz, insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere. O gün sarsılan şiddetle sarsılır. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler raza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Biz çürümüş kemikler olmuşken mi? Diyorlar. Ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadiyi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Oysa hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi. Cehennem işte onun için tek barınaktır.

Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Peki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak. Bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünsene, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları. Gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, İnsanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi hatırlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini, apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O,
lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyindedir. Bilir misin nedir illiyin? O, amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür.
O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun. Kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onun nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda,
Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğanda ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğrusu yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise
ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde, sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ehli kitaptan ve müşriklerden

hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâri'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses. O ne dehşetli ses. Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret

için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı, görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açıklıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üf-

0: Küfrenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit, kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, İnsanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Sad Suresi 87 ve 88. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Dünya nimetlerinin kıymetlisi çocuk. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Enfal Suresi 28. Ayet.

Mal ve evlat, Allah Teala'nın insana dünyada faydalanması için verdiği nimetlerdendir. Her nimet şükürle birlikte bir takım sorumluluklar yükler insana. Şükür, nimetin artmasına vesile olurken, nimetle verilen görevi yerine getirmek, insana hem dünyada hem ahirette mutluluk getirir. İhtiyacını karşılayacak kadar malı olan kimse, onun hakkını vermeli, başkalarını da görüp gözetmelidir. Evlat da Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığıdır, mutluluk vesilesidir, bununla birlikte varlığı yükümlülükler getirir. Ayette sözü geçen bu iki nimet için Arapça fitne kelimesinin kullanılması dikkat çekicidir. Fitne, sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara sahiptir. Dilimizde hep olumsuz çağrışımlar yapsa da gerçekte fitne, insanın Allah'ın mükafatına nail olmasına fırsat veren imtihanıdır. Tefsir kaynaklarında mal ve evladın fitne olması ifadesi, Allah'tan gelen bir imtihan, bir deneme olarak açıklanmıştır. Amaçsa kulun bu nimetler üzerine ona şükredip, bunlar hususunda Allah'a itaat mi edeceğinin, yoksa Allah'ı bırakıp onlarla mı meşgul olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Burada dile getirilen, insanın elindeki nimete dalınca Allah'a karşı sorumluluğunu unutması ihtimalidir. Öyleyse dünyada sevgisiyle zaafa düşülecek her nimetin, insan için bir imtihan sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Soyunun devamı için çoğalma ihtiyacı ve isteği, Allah tarafından insana verilmiş bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve müfessirlerin Hazreti Adem'e ait olduğunu düşündükleri, "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen, kesinlikle şükredenlerden olacağız" duası, bu duygunun ilk insanla başlayıp nesiller boyu devam ettiğini göstermektedir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Rabbinden bir çocuk isterken, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin" demiş. Hazreti İbrahim de kendisine evlat veren Rabbine, "İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir" diyerek şükretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, çocukları ve gençleri Allah'ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikretmiştir. "Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti." Bu rahmeti celbedecek ve bizleri Allah'ın dünya ve ahiret azabından koruyacak nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapmamız da Kur'an'ın emridir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Aile bireylerinin tümünü sorumlu kılan bu ayet, anne babanın birbirlerine ve çocuklarına, çocukların da anne babalarına karşı görevleri olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın ölümle kapanan hayat defterinde bazı ameller kalıcıdır ve onların sevabı kıyamete kadar sürecektir. Bunlardan biri dua eden salih bir çocuktur. Salih bir evladın nasıl yetiştirileceği konusunda da örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. Onun yeni nesle karşı gerek kendi çocukları ve torunları, gerek çevresindeki diğer çocuklara muamelesi dikkate değerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebeveynin bir çocuğun doğumuyla başlayan görevlerini İslami ölçülere göre düzenlemiştir. Çocuklara güzel isim koymak, kulağına ezan okumak, onun için bir kurban kesip saçlarını tıraş etmek ve ağırlığınca gümüş sadaka vermek Hazreti Peygamber'in uygulamalarındandır. Ebu Musa'dan nakledilen şu haber, sahabenin de doğan çocukları Efendimiz'e getirerek yapılması gerekenler konusunda ondan destek istediklerini göstermektedir. "Bir oğlum oldu, onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana iade etti." Hazreti Peygamber her durumda çocukları sevmiş ve onlara karşı hoşgörüsünü muhafaza etmiştir. Torunlarından Hüseyin, Hazreti Peygamber'in kucağındayken üzerine pisleyince
Çocuğun bakıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve omzuna vurmuştu. Hazreti Peygamber onu uyarmış, "Oğlumun canını yaktın, Allah sana rahmet etsin," diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Kapının eşiğine düşüp yüzünü yaralayan Üsame'nin yüzündeki kanı bizzat kendi elleriyle temizlemiş olması da çocuklara olan sevgisinin onların öz bakımlarıyla ilgilenmek kadar ileri olduğunu göstermektedir. Çocuklarla selamlaşan, hastalandıklarında ziyaretlerine giden, dertleriyle dertlenen Peygamberimiz bu davranışlarıyla onları birey olarak önemsediğini göstermiştir. Bir defasında elindeki içeceği yanındakilere ikram etmek istemiş, adeti üzere sağdan başlayınca yanı başında bir çocuğun oturduğunu görmüştür. Diğer tarafında ise ashabtan yaşlı kimseler oturmaktadır. Çocuktan izin alma nezaketini gösteren Efendimiz, "Hayır, vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih etmem," diyen bu çocuğa saygı göstermiş ve içeceği ona vermiştir. Çocuklar arasında kız erkek ayrımına gitmeyen Peygamberimiz, kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame sırtındayken ashabına namaz kıldırırdı. Bir gün Mescid-i Nebevi'de verdiği

0: hutbe esnasında Hasan ve Hüseyin'in kendisine doğru geldiklerini görmüş, minberden inerek onları kucaklamıştır. Hutbeye onlar kucağındayken devam eden Efendimiz, "Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir" derken ne doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım buyurmuştur. Eğitim ve öğretimin her alanına önem veren Peygamberimiz, "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey veremez" buyurarak iman eğitiminin yanı sıra ahlaki gelişiminde ilk olarak ailede başlayacağına dikkat çekmiştir. Her haliyle ümmetine şefkat ve merhamet dolu olan sevgili Peygamberimiz, cemaatle namaz esnasında ağlayan bir çocuk duysa namazı uzatmaz ve bunu evladına olan şefkatinden dolayı annesi tedirgin olmasın diye yapardı. Onunla ilgili bu tür hatıraların hepimizi manen etkilediği bir gerçektir. Ancak bu haberleri yüzümüzde beliren hafif bir tebessüm, kalbimizde canlanan büyük bir sevgiyle okumak yeterli değildir. Davranışlarına dair ondan nakledilen her şey insanlığa örnekliği bakımından değerlendirilmeli ve günümüze aktarım sağlanmalıdır. Eğer bunu başarabilirsek, çocuklarla birlikte bütün mazlumların huzur dolu bir yaşam sürmelerini temin edebiliriz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iyilik.
2: Allah Teala Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatını şekillendiren mihenk taşıdır. Bu kavram, İslam'ın yeryüzünde huzurlu bir toplum inşasını gerçekleştirmede, iman, ibadet, ahlak ve erdemlilik gibi bütün iyi özellikleri bünyesinde taşır. İyilik bir yönüyle samimi duygu ve düşünce, bir yönüyle de doğru davranışta bulunmaktır. Doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak, iyilik kapsamında değerlendirilmelidir. Geniş anlamıyla kişinin Allah'a, onun Resulüne, kendisine, canlı cansız her şeye iyi davranışlarda bulunmasıdır. İyilik kelimesinin geçtiği ayetler bütün olarak ele alındığında, bu kelimenin Kur'an'da iman ve ibadetten başlamak üzere Allah'a itaat, doğruluk gibi manalarda kullanıldığı görülür. Rabbimiz bu kavramla imanı, ibadeti, sosyal ahlakı içeren ve insanı Allah'a yaklaştıran tüm hayırlı işleri kastetmiştir. Her fırsatta kargaşa çıkarmayı arzulayanlar, kıble değişikliğini de bir kargaşa ve karışıklık vesilesi olarak değerlendirmişlerdir. Ayet-i Kerime'de bu değişikliği fitne için fırsat görenlere ve kıyamete kadar türlü bozgunculuk peşinde olanlara, iyiliğin ve Allah'a saygının şekil olarak yüzünü doğuya veya batıya çevirmek olmadığı ifade edilmiştir. Allah katında imanın, ibadetin ve erdemin yer almadığı şekilcilik hiçbir şey ifade etmez. Yüce Rabbimiz dürüst, doğru ve kendisine karşı saygılı kimseleri övmüştür. Burada iyilik, doğruluk ve Allah'a karşı saygılı olmak arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Buna göre iyilik, doğruluk ve takvanın birbirini tamamlayan güzel ahlaklar olduğu anlaşılmaktadır. Hadislerde de bu üç özellik arasında yakın ilişki kurulduğu görülür. Ben sizin aranızda Allah karşısında en çok takva sahibi, en doğru ve en iyi olanınızım buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini bu üç üstün nitelikle tanıtmıştır. Kısacası Müslüman, Allah'a saygı duymanın gereği olarak hayırlı işler yapmalı, doğruluğu ve iyiliği ilke edinmelidir.
2: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir

Bir baksın, o atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.

0: سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da, hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa, İşte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Diriliş mutlaka gerçekleşecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan, bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Yasin Suresi 77, 78 ve 79. ayetler. Yaşadığımız hayatın vazgeçilmez bir özelliği de sonlu olması. Yani belirli bir süre hayatta kalmamız, daha sonra biyolojik varlığımızın son bulmasıdır. Bu ölüm gerçeğine engel olma, onu geciktirme veya durdurma imkanımız yoktur. Çünkü her canlının belirli bir ömrü vardır. O zaman geldiğinde hiçbir gecikme olmayacak ve her canlı ölümü tadacaktır. Ruhlar aleminde başlayıp anne rahminde devam eden ve nihayet dünyaya gözlerimizi açtığımız bu hayat, öldükten sonra son bulmayacak ve yeniden farklı bir boyutta hayatımız devam edecektir. Zira ölüm bir yok oluş değildir. Bu hayatta yaptığımız iyilik ve kötülüklerin hesabı görülecektir. Nitekim bu gerçekten kaçışın olmayacağı bir ayette şöyle bildirilmektedir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, insan kavrayışı içine girebilen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ölümle her an iç içe yaşamaktayız. Ancak hayatımızın ne zaman ve nerede son bulacağını bilememekteyiz. Kim bilir o an, belki de şu andır. Hatta bu cümleleri dinlemeye bile fırsatımız olmayabilir. Şu halde ölüm, korkulacak bir durum olmayıp, her canlının mutlak ve kaçınılmaz sonudur. Nitekim hiçbir insanın ölüme karşı koyduğunu ve bunu başardığını göremeyiz. Hatta peygamberler için de aynı gerçeğin olacağı ve yeni bir hayata geçireceği şöyle ifade edilmiştir. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Ayette her canlı ölümü tadacaktır buyurulmaktadır. Ölüm gerçeği ne kadar kesinse öldükten sonra tekrar dirilmek de aynı şekilde kesindir. Nitekim bu ayetin devamında bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Kur'an'da Allah'ın birliği, tevhid inancından sonra en çok zikredilen konulardan biri de öldükten sonra dirilmek ve bu dünyada yaşadığımız hayatın hesabını vermektir. Dolayısıyla ahiret inancı, Kur'an'da imanın temel şartları arasında sayılan son derece önemli bir konudur. Daha ilk sure olan Fatiha'nın ilk ayetlerinde Yüce Allah kendisini din gününün maliki olarak tanıtır. Hatta diyebiliriz ki Kur'an'da ahiret gününden bahsetmeyen hemen hiçbir sure yoktur. Ölümden sonra dirilme, kıyamet, cennet, cehennem gibi olaylar, kısaca ahiret hep bu gayb konusunun içerisinde yer alır. Ahiret hayatının mahiyeti ve ahiretteki durumlarla ilgili bilgiler, beş duyumuzla kavrayacağımız konular olmayıp gaybe ait konular olduğu için gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağımız vahiydir. Kur'an'da ve sahih hadislerde nasıl anlatılmışsa onunla yetiniriz. Bunun ötesinde akli bir yoruma gitmemiz doğru olmaz. Sağlıklı düşünen bir insan, aklı, kendisinde bulunan adalet, sorumluluk, ebedilik ve sonsuzluk duygusuyla insanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı fikrinden hareketle ahiret hayatının varlığını tabii bir şekilde kabul eder. Hepimizde sonsuzluk ve ebedilik duygusu vardır. İşte öldükten sonra dirilmemiz ve yeni bir hayat yaşama isteğimiz ahirete inanmayı gerekli kılmaktadır. Bu sayede dünya hayatımız daha da bir anlam kazanmakta ve ölümle yok olmayacağımızı daha iyi kavramaktayız. Nitekim Kur'an'da hayatı sadece bu dünyayla sınırlı görenler şiddetle reddedilmiş, ahirette tekrar dirileceğimiz ve yaşamaya devam edeceğimiz belirtilmiştir. Ayette, "De ki, Allah sizi diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler," buyurulmuştur. Öldükten ve cesedimiz toprak olduktan sonra tekrar bunların nasıl bir araya getirileceği gibi bir soru aklımıza gelebilir. Şunu bilelim ki, bizi yoktan var eden Rabbimiz için çürümüş bedene yeniden can verip diriltmek daha kolaydır. Çünkü O, bir şeyi yaratmak istediği zaman O'nun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

0: Vallahu yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin

Geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Rum Suresi 36 ila 40. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar, onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Et-Tevvab. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın huzurunda el pençe divan durduğu Rabbimizin

0: mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geri dönmek, rücu etmek anlamındaki tevb kelimesinden türeyen tevvab kelimesi, dönüş yapan, bu eylemi nicelik ve nitelik açısından çokça gerçekleştiren manasına gelir. Tevvab, insan için kullanılırsa çok tövbe eden, Allah'a nispet edildiğinde ise tövbeleri çok kabul eden anlamına gelir. Allah'ın tevvab oluşu, kullarını hem tövbeye yönlendirmesi, kalplerine ilham vermesiyle hem de ettikleri tövbeyi kabul etmesiyle tecelli eder. Bu, sıradan bir bağışlayıcılıkla kıyaslanabilecek bir affetme değildir. Bilakis sonsuz bir rahmet içerir. Yeryüzünde milyarlarca insan defalarca tekrarlayarak sayısız günah işler. Bunların içinden kendini bilip mahcubiyet duyan, vicdan azabıyla bir daha işlememeye niyet eden her bir kulu tek tek işitir Allah. Bağışlar, merhamet eder, yeni bir şans verir, yol açar. Allah'ın tevvab oluşu böyledir. Peki ben bu kadar günah işlemeye meyilliyken, her seferinde yapmayacağım dedikten sonra yeniden aynı günaha düşebiliyorken, Rabbimin Tevvab isminden nasibimi alma şansım var mı? Allah kullarını ne zamana kadar affetmeye devam eder? Nerede tükenir rahmeti, ne zaman kesilir nasibim? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın ne olduğunu anlamak için ne olmadığına bakmak gerek. İnsan melek de değildir, şeytan da. Ne tamamen günahtan uzak durabilir, ne günaha düştüğünde ümit kesilir. İnsan değişken bir varlıktır. Bu yüzden bazen iyi hisseder, bazen kötü. Bazen Rabbine öyle coşkuyla ibadet eder ki hep o halde kalmayı diler. Bazen de hiç tahmin etmediği kadar uzaklaşır. İnsan için önemli olan dengeyi bulmaktır. Bir günü dipte, bir günü ayakları yerden kesilircesine yüksekte olmaktansa her gününü itidalle geçirebilmek, iyiliğin kendinde ahlaka dönüşmesini sağlamaktır. Ama yapamayız. En çok da kendimizi yine kendimiz engelleriz. Her şeyin çok iyi gittiğini düşündüğümüz bir anda belki bir hata ediveririz. Aylarca düzgün kıldığımız namazın bir vakti kaçar bazen. Her gün rutinimiz olan zikri bir an gelir bırakıveririz. Yahut hiç yapmayacağımızı düşündüğümüz bir hata eder, yolun ortasında kalmış hissederiz kendimizi. Ve birden düşer omuzlarımız. Hani her şey çok iyi gidiyordu? Neden devam edemedim? Neden? İyiliğin bende oturması, güzel ahlakın oluşması mümkün olmayacak mı? Diye düşünmeye başlarız. İnsan kendini aşağı çekmesin, kendinden ümidi kesmesin diye işte tam da bu noktada Rabbi tövbeyi sunar. Bir kapıdır bu. Olmayan kapının önünde beklenmez değil mi? Allah bir kapı yaratmıştır. Kulunun o kapıyı çalmasını ister. Tabiri caizse ardında affetmeyi bekler. Peki ben nasıl bulurum o kapıyı? Nasıl çalarım? Tövbenin aslı dönmektir. İnsana en zor gelen şey. Hayat boyu yürüyen birinin bulunduğu noktada durduğunda en ağırına giden nedir? Yanlış yürüdüğünü fark edip dönmek. Dönüş yolu büyür gözünde, dönemeyeceğini düşünür. Kendinde o enerjiyi bulamaz. Ama Rabbi bütün dönüşlerinde kuluna yardımcı olacağını söyler aslında. Dönse Rabbi yanında duracak, içine ferahlık verecek. Dahası yolunu kısaltıp kestirmeden doğru yola çıkaracaktır. Bunun için kulundan sadece samimiyet ister. Kulun önce yaptığı fenalığı fark etmesi gerekir. Ne yapıyorum ben demesi, nerede durduğunu bilmesi ve korkması. Hesap vereceği bir Rabbi olduğunu fark edip korkması. Ya yaptığının hesabını veremezse, ya elleri boş kalırsa, ya yaptığı fenalıkla Rabbin merhametinden mahrum kalırsa, bu korku başını eğdirmeli kulun. mahcubiyet hissettirmeli. İşte o zaman o kapı belirir önünde. Hata ettim Rabbim, affet diyerek çalar. Rabbi o samimi pişmanlığı asla geri çevirmez. Rabbimiz bizi hakkıyla tövbe edebilen kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim nerede durduğumu fark etmem gerek. Evet, kendimi göremeyebilirim ama samimi dostlarımdan yardım isteyebilirim hatalarımı görmek için. Hareketlerimi sorgulayabilirim. Yaptıklarımdan Allah'ın razı olup olmadığını bulabilirim. Vicdanıma sorabilirim. Neyi yaparken rahatsız oluyorum, içime sinmiyor. Bütün bunlar bana durduğum yeri gösterir. Bir hata ettiysem Rabbimden beni affetmesini dilerim. Halimi iyileştirmeye uğraşırım. Ama bunun için gerçekten istemem gerek. Gerçekten hatamdan rahatsız olmam, dönmeyi dilemem gerek. Hatalarım beni rahatsız etmiyorsa, her birine bir bahane bulup yapmaya devam ediyorsam iyileşemem. Kendini doğru gören hiç kimse iyileşemez. O yüzden benim önce kendime samimi olmam gerek. Bahanelerin arkasında yaşamak beni hesap günü kurtarmayacak. Şimdi öne sürdüğüm hiçbir bahaneyi Rabbimin huzuruna vardığımda dile getiremeyeceğim. Getirsem de beni kurtarmayacak. Evet, bana nasuh bir tövbe gerek. Tevvab olan Rabbime kulsam bana da bu yakışır. Rabbim benden bunu bekliyor. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler buyuruyor. Benim bu vaadin muhatabı olabilmem için gerçekten hata ettiğimi bilerek, utanarak, çekinerek, affedeceğine inanarak, kalbimi bütünüyle Rabbime açarak, bir daha yapmayacağımı söyleyerek tövbe etmem gerek. Beni samimiyetim kurtaracak. Belki yine hata edeceğim. Söz verdiğim halde kendimi koruyamayacağım. Ama yine dönüp Rabbime geleceğim. Döneceğim yer Rabbimin yolu olacak. Beni günahsızlığım değil, samimiyetim kurtaracak. Dilerim ki Rabbimden kendisine duyduğum haşyetin, sevginin ve azmimin hürmetine beni affeder, tevvap kullarından eyler. Kullarını güçlükten kolaylığa, günahtan tövbeye, gazaptan rızaya çeviren ya Tevvab! Senin kulunun tövbe etmesinden duyduğun sevincin, rızkını ve eşyasını taşıyan devesini çölde kaybeden bir kişinin onu bulduğunda duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Sen ki ümidi kesmeyip kendi için uğraşan kullarına lütuf ve merhametinle iltifat edensin. Yolunu selamete çeviren her kulunun günahını affeder, iyiliklerini boşa çıkarmazsın. Beni de bağışla Rabbim. Tövbemi kabul et. Yüz çevirdiği günahlarına yeniden dönen kullardan eyleme. Şüphesiz merhametlilere merhamet bahşeden sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerine Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

95. gün. Salvele. Peygamberimizi hürmetle anmak. Ayet-i Kerime Meali. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Ahzab suresi 56. ayet. Hadis-i Şerif. Abdurrahman bin Ebu Leyla şöyle demiştir. Kâb bin Ucre benimle karşılaşınca sana bir hediye vereyim mi dedi ve şunu anlattı. Bir gün peygamber yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz dedik. Allah Resulü de şöyle buyurdu. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Fetva. Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır? Duanın kabul edilmesi için riayet edilmesi gereken hususlardan biri de dua esnasında peygamberimizi anarak ona salat ve selam göndermektir. Duaya Allah'a hamd, peygambere salat ve selamla başlanmalı, yine salat ve selam ve Allah'a hamdle bitirilmelidir. Fedale bin Ubeyd'den rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah oturmaktayken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti. Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resulullah, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salat ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti ve peygambere salat ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resulullah o kimseye, ey namaz kılan kimse, dua et, duan kabul edilsin dedi. Hikmetli Söz. Allah'ım, işlerimizin fitnesinden sana sığındığımız gibi, sözlerimizin fitnesinden de sana sığınırız. Güzel yaptığımız bir işten dolayı böbürlenmekten sana sığındığımız gibi, güzel yapamayacağımız bir işi yapıyor görünmek için uğraşmaktan da sana sığınırız. Konuşma acizliği ve tutukluğundan sana sığındığımız gibi, sivri dilli olmaktan ve boş konuşmaktan da sana sığınırız. Elma verdiği,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi.

Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: İbrahim Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Meryem Suresi 41. ayet. Kesin inananlardan olsun diye biz İbrahim'e göklerde ve yerdeki egemenliğimizi gösteriyorduk. En'am Suresi 75. ayet. Rabbi ona, İbrahim'e, bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara Suresi 131. ayet. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o ahirette de salih kullar arasında yer alacaktır. Nahl Suresi 120-122. ayetler. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Düşün bakalım, sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Saffat Suresi 102. ayet. İbrahim'in İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltip şöyle dediklerini hatırlayınız. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu işi bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen her sözü işiten ve her işi bilensin. Bakara Suresi 127. ayet. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında vardır. Âlâ Suresi 18-19. ayetler. İbrahim'de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır. Mümtehine Suresi 4. ayet. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Âl-i İmran Suresi 67. ayet. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve tevhidin önderi İbrahim'in dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa Suresi 125. ayet. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Saffat Suresi 99. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Hazreti İbrahim, Kur'an'da adı geçen ve kıssası en çok anlatılan peygamberlerden biridir. İsmi 69 defa geçer ve toplam 186 yerde ona atıf yapılır. 14. sure ismini ondan alır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bahseden ayetler hem Mekki hem de Medeni surelerde bulunmaktadır. Ancak Mekke döneminde inen surelerde Hazreti İbrahim'den çokça bahsedilmektedir. Bunun Mekkelilerin Hazreti İbrahim'e büyük bir saygı duymalarıyla yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği toplumun inançlarıyla Mekke müşriklerinin inançları birbirine benzer. Her iki toplumda şirke ve atalarından kalan inançlara sımsıkı bağlıydılar. Bunları terk etmek istemiyorlardı. Diğer yandan Mekke ve çevresinde Hazreti İbrahim'den kalan ibadet, gelenek ve görenekler saygıyla karşılanıyordu. Müşrikler başta hac olmak üzere inanç ve kültürlerinin Hazreti İbrahim'e dayandığını iddia ediyorlardı. Bu nedenle onun şirkle savaşan ve putları yıkan biri olarak ayetlerde anlatılması müşrikleri derinden etkilemiştir. İçine düştükleri çelişkili durumu ciddi bir şekilde sorgulamaya götürmüştür. Ayette Hazreti İbrahim'in tevhid inancını asıl sürdürenin ve ona en yakın olanın Allah'ın son elçisi ve ona inananlar olduğu anlatılmıştır. Böylece o, atası Hazreti İbrahim gibi çektiği zorluklara katlanmış ve zaman zaman uğradığı işkencelere karşı onun yaşadıklarıyla teselli bulmuştur. Hazreti İbrahim'in milattan önce 22 ila 20. yüzyıllarda yaşadığı düşünülmektedir. Tarih kaynaklarına göre o, Nemrut isimli kral döneminde dünyaya gelmiş ve bu kral tarafından ateşe atılarak cezalandırılmak istenmiştir. Tercih edilen bir görüşe göre Hazreti İbrahim'in asıl vatanı Urfa'dır. Orada doğmuş, putperestliğe karşı çıktığı için burada ateşe atılmıştır. Ardından Harran'a, buradan da Filistin'e gitmiştir. Tevhidi yaymak için Ürdün ve Mısır bölgelerine de yolculuklar yaptığı belirtilmiştir. Hazreti İbrahim'in hayatındaki dönüm noktalarından biri de karısı Hacer ve oğlu İsmail'le beraber Mekke'ye gitmesidir. Burada İsmail'le birlikte Kabe'nin yapımını gerçekleştirmiş, sonra onları orada bırakarak ayrılmıştır. Hazreti İbrahim'in 200 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. İbrahim kelimesi Arapça'da merhametli ve milletlerin ulu atası manalarında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre Hazreti İbrahim hassas ruhlu ve kötülüklere karşı sabırlı bir insandı. Halim, Allah'a çok dua eden, insanlara karşı şefkatli ve onların başına gelen musibetlere çok üzülen, evvah ve işlerinde hep Cenab-ı Hakk'a yönelen münib biriydi. Çünkü o, yanlış yoldan doğru yola, batıl dinlerden hak dine dönmüştü. Hanif, Allah Teala putlara tapınmaktan onu kurtarmış, doğru yola yönlendirmiş, rüşt ve ona vahiy, suhuf göndermişti. O, İslam dininin bir peygamberiydi, milleti İbrahim. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Muhammed de onun soyundan gelen Ali İbrahim ve yolunu izleyen seçkin peygamberlerdi. Hazreti İbrahim sabırlı, gayretli ve kararlı peygamberlerden biriydi, Ulul Azm. Yüce Allah'ın emirlerine gönülden bağlı, dosdoğru bir kişiliğe sahipti, Sıddık. Ömrü boyunca onun verdiği göreve sımsıkı bağlı kaldı, Vefi. Allah Teala'nın verdiği nimetlere şükrederdi, Şakir. İlahi buyruklara itaatte son derece gayretli, güçlü, gerçeği ve uzağı görebilen biriydi. O, dinde kendisine uyulan bir önder, imam, tevhide, hayra ve iyiliğe çağıran bir liderdi, ümme. Peygamberlik görevini eksiksiz yerine getirmek için vatanını terk ederek şehir şehir dolaştı, muhacir. Üstün nitelikleriyle müminler için güzel bir örnekti, üsve-i hasene. Bu özelliği putlara kulluk edenlerin inançlarını ve yaptıklarını reddetmek için dile getirildi. Allah Teala Hazreti İbrahim'i dost edindi, Halil. Bu ifade Kur'an'da sadece onunla ilgili geçti ve o Allah'ın dostu olarak meşhur oldu. O pek çok kez ağır imtihanlarla sınandı, iptila. Ama bütün bunlar karşısında tam bir teslimiyetle Rabbine bağlanıp teslim oldu, Müslim. Sonrakilerin kendisini güzel bir şekilde anmasını diledi. Bu duasından dolayı da öldükten sonra hep hayırla ve övgüyle anıldı. Lisan-ı Sıdkın. Çünkü Allah kendi ismini yüceltmek için gayret gösterenleri hep yüceltir. Hazreti İbrahim, yıldızlara ve putlara tapan bir toplumda yaşıyordu. İnsanlar, din adına yanlış inançları ve uygulamaları körü körüne kabullenmişlerdi. Hazreti İbrahim bu inanç ve uygulamaları sorgulamaya girişti. Babası Azer ve diğer insanların puta tapmaları onu rahatsız ediyor, hatta akla ve vicdana uymayan dini törenlere karşı itirazını açıkça söylüyordu. Allah Teala kendi yolunda çaba sarf edenlere desteğini verdiği gibi, gerçeği içtenlikle arayan Hazreti İbrahim'e de yardımını esirgemedi. Onun sezgisini ve derin görüşünü güçlendirdi. Halk, alemlerin Rabbini unutup gök cisimlerinin geçici aydınlığına kapılmış ve bunları tanrı edinmişti. Ama Hazreti İbrahim bu konuda gönlünü ve aklını doyuran delillerin arayışı içindeydi. Bir gün akşam olmuş, her tarafı gece karanlığı kaplamıştı. Bir yıldız gözüne takıldı, "Rabbim bu olmalı," diye mırıldandı. Yıldız batınca, "Batanları sevmem," dedi. Gözlemine devam etti. Az sonra ay, yıldızlar arasından bütün parlaklığıyla ışıldadı. Bu sefer de onun için, "Rabbim budur," dedi. Bir süre sonra, o da gözden kaybolunca, onun da tanrı olamayacağı ortaya çıkmıştı. Ertesi sabah, güneş bütün görkemiyle dünyayı aydınlatıp ısıtınca, bu kez, "Rabbim bu olmalı, zira bu çok daha büyük," dedi. Fakat o da batıp gözden kaybolunca, Hazreti İbrahim gerçeği toplumuna şöyle haykırdı. "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz sahte tanrılardan uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben asla ona ortak koşanlardan değilim."

İbrahim aleyhisselam kararlı bir tevhid önderiydi. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Nahl suresi 120. ayet. Hazreti İbrahim soyundan birçok peygamber geldiği için peygamberlerin atası olarak bilinir. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed de onun oğlu Hazreti İsmail'in soyundandır. O, Yahudilerin, Hristiyanların sahip çıktığı ortak bir değerdi. Ancak Kur'an'a göre gerçekten Hazreti İbrahim'in yolundan gidenler, ahir zaman peygamberi ve onun ümmetidir. Müşrikler de onu kendi ataları kabul ediyor, ona ayrı bir değer veriyorlardı. İslam'a göre Hazreti İbrahim, sabırlı ve gayretli, ulul azm peygamberlerden biriydi. Kur'an onu şu ifadelerle anlatmıştır. Biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Kuşkusuz o özü sözü doğru bir peygamberdi. Allah Teala ona buyruklarını içeren sahifeler vermişti. Hazreti İbrahim yüce Allah'ın eşsizliğini ifade eden tevhid inancını İnsanlığın gündemine güçlü bir şekilde yeniden getirmişti. O, halkına yüce Allah'ı bütün nitelikleriyle tanıtmaya çalıştı. Buna göre Allah Teala, yaratmakla kalmayan, aynı zamanda yarattıklarına rızık veren, insanların yanlışlarını ve günahlarını bağışlayan ve öldükten sonra onları yeniden diriltecek tek ilahtır. O, doğruyu gösterir ve onu kabul eden inananları destekler. Dualara karşılık hastalara şifa verir. Ne yazık ki Allah'a şirk koşanlar Hazreti İbrahim'i dinlemediler ve atalarının yolundan şaşmayacaklarını söylediler. Onlar putlara kulluğa devam ettiler ve insanı esarette bırakan bu inançta direttiler. Hazreti İbrahim ise onları Allah'a ve ona kulluğun özgürlüğüne davet etti. Doğruya varmanın körü körüne taklitle değil, aksine bilgi ve bilinçle olabileceğini belirtti. Bir yönüyle peygamberler arasında onun özel bir yeri vardır. Ayrıca o Kabe'yi inşa etmiş ve hac ibadetini insanlara öğretmiştir. Hazreti İbrahim tıpkı Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi putperest bir toplumda yaşıyordu ve bu durumdan çok rahatsızdı. Çeşitli şekillerde bu rahatsızlığını ortaya koyuyor ve böylesine anlamsız bir inanca saplanmış olanları uyarma gereğini duyuyordu. Kendisine peygamberlik verildiğinde de uyarmaya en yakınlarından başladı. Asırlar sonra Hazreti Peygamber'e de bu emredilecekti. Bir evladın babasına öğüt vermesi pek olağan bir şey değildi. Ancak Hazreti İbrahim ilahi bilgiyle donatılmış ve ağır bir sorumluluğun altına girmişti. Dolayısıyla en yakınında bulunan babası Azer'in inkarını görmezden gelemezdi. Pek çok kez onunla konuştu. Bir defasında ona, ''Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum.'' demişti. Başka bir defasında ise aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. ''Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni doğru yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için bağışlama dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yakarıyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Görüldüğü gibi Hazreti İbrahim, babasının ısrarlı inkarına karşın nezaketle, şefkat ve merhametle onu ikna etmeye çalıştı. Hatta onun bağışlanması için Rabbine yalvardı. Ancak şirkte
isyanda direnen birisi için af talebinde bulunması doğru değildi. Hazreti İbrahim'in babasıyla arasında geçen bu olayın benzerleri yüzlerce yıl sonra Hazreti Muhammed'le amcaları ve şirkin önderleriyle de yaşanmıştı. Hazreti İbrahim'in Nemrut'la ve müşrik kavmiyle yaptığı mücadeledeki örnekliği hiç kuşkusuz Hazreti Muhammed'e yol göstermiş ve onun direncine direnç katmıştı. Hazreti İbrahim inandığı değerleri savunmada gözü pek birisiydi. Allah Teala'ya karşı işlenen

İbrahim, doğrusu siz de, atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz, dedi. Onlar da, bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun, diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik, deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder, dediler. İbrahim getirilince, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın, diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra dönüp birbirine, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz, dediler. Biraz sonra yine dönüş yaptılar. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun, dediler. İbrahim, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız, dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin, dediler. Biz de, ey ateş dedik, İbrahim için serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. Hazreti İbrahim ile kavmi arasında geçen bu diyaloğa bakıldığında, onun davetini çok büyük bir kararlılıkla ve cesaretle yaptığı görülmektedir. Onun karşısında körü körüne şirke batmış bir halk ve gücün kibrine kapılmış zorba bir kral vardı. Ama Hazreti İbrahim bütün bunlara karşı doğru inancı tam bir yiğitlikle ortaya koymuştu. Çünkü onun Rabbine olan bağlılığı ve güveni her şeyin üzerindeydi. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi o dönemde de atalardan gelen inanç ve törelere bağlı, düşüncesi donuk bir halk vardı. İşte bundan dolayı Hazreti İbrahim karşısındaki insanların düşünmelerini sağlayacak yöntemlere başvurmuştu. Gerçekten o derin bir kavrayış, doğru bilgi, gerçeği görme ve isabetli hüküm verme yeteneğiyle donatılmıştı. Nitekim onun Nemrut'la yaptığı tartışma ve puthaneye girip büyük put hariç diğerlerini parçalaması bunun örneklerindendir. Böylece yaptığı çağrı toplumda büyük yankı uyandırdı. Bu hareketiyle o muhataplarını, akıllarını kullanmaya davet etmişti. Böylece aklını kullanan ve mantıklı her insanın ulaşacağı sonucu bütün çıplaklığıyla onlara göstermişti. Yani Tanrı olarak taptıkları putların kendilerini bile koruyamadıklarını anlamalarını sağlamayı hedeflemişti. Hazreti İbrahim'in karşı çıktığı şirk inancı bir yönüyle insanların çıkar kaynağıydı. Bundan dolayı İbrahim onlara, sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz, demişti. Görülüyor ki toplum şirk dini etrafında ve bu dine yüklenen yanlış amaçlar doğrultusunda birleşmişti. Haksız çıkarlarını kaybetmek istemiyor, zulümlerini meşrulaştırmak için bu sahte dini kullanıyorlardı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim putperestliğe karşı çıkarken aynı zamanda zulme dayalı toplumsal yapıya da itiraz etmiş oluyordu. Hazreti İbrahim Allah Teala'nın bütün sıfatlarıyla gerçek tanrılığa, uluhiyete layık tek varlık olduğunu her düzeyde insana anlatmıştır. Mesela o, sevgili babacığının yanlış bir inanç uğruna cehennem azabıyla karşılaşmasına razı olmamış, bunun için onu uyarmıştı. Allah'ın bu salih kulu, tevhid inancını sadece halka değil, aynı zamanda yönetimi elinde bulunduran Kral Nemrut'a da anlatmaya çalışmıştı. Aralarındaki tartışmada Hazreti İbrahim,

İbrahim'in hikmetli bir dil kullandığını ve anlatmak istediklerini, her insanın bildiği ve ilgilendiği hayat, ölüm ve tabiat olayları üzerinden anlattığını görüyoruz. Ayette bu tartışma şöyle anlatılır. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, ben de hayat veren ve öldürenim dedi. İbrahim öyleyse Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah inkarda direnenleri doğru yola erdirmez. Nemrut büyük bir kibirle insanların inancını belirleme hakkına sahip olduğuna inanıyordu. Rabbim hayat veren ve öldürendir diyen İbrahim'e, ben de hayat veren ve öldürenim diye karşılık vermişti. Bu cevabıyla o sözü saptırmak istemişti. Hayatta olan bir insanı sağ bırakmayı ya da onu öldürmeyi kastetmişti. Bir kral olarak halkı üzerinde böyle bir gücü de vardı. Nemrut'un konuyu çarpıttığını gören İbrahim aleyhisselam, onun gücünü aşan bir cevap verdi. Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir. Bu teklif karşısında Nemrut doğal olarak şaşkına dönecek ve verecek bir cevap bulamayacaktı. Hazreti İbrahim gerçeğe ulaşmada her dönemde geçerli olan doğru bilginin yolunu göstermiş, insanların evreni gözlemlemelerini istemiştir. Onun halkı gök cisimlerine de tapıyordu. Hazreti İbrahim ise bunlar üzerinden Allah'ın varlığını onlara ispatlıyordu. İnsanların taptığı bir yıldızın, ay ve güneşin Tanrı olamayacağını ortaya koyuyordu. Gelip geçici varlıkların ilah olamayacağını ve kulluğa layık olmadıklarını gösteriyordu. Aksine kulluk, bütün bu gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah'ın hakkıydı.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettikleriniz

bizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Nisa suresinin 136. ayetinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kişinin İslam dairesine girmesine vesile olan inanç esaslarından biri de kitaplara iman etmektir. İslam dinine göre Allah'a ve meleklerine imandan sonra üçüncü iman esası bütün ilahi kitaplara inanmaktır. Mümin, son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inandığı gibi, Kur'an'dan önce Allah'tan gelen diğer kitaplara ve sahifelere de inanır. Bu kitapları sırasıyla söyleyecek olursak, Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti İsa'ya indirilmiştir. Bazı peygamberlere ise küçük kitapçıklar indirilmiştir. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şiit'e 50, Hazreti İdris'e 30 ve Hazreti İbrahim'e 10 sayfa olmak üzere bu peygamberlere toplam 100 sayfa verilmiştir. Kur'an'dan önce indirilen bu kitaplar ve sahifeler indirildiği hal üzere bırakılmamış, onlara inananlar tarafından zamanla tahrif edilmiştir. Nihayetinde kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa rehber olacak Kur'an indirilmiştir. Allah'a ve onun görevlendirdiği peygambere iman eden kişi, o peygamberle beraber gönderilen kitaba da inanmadıkça, gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Çünkü Allah'ın elçilerine iman etmek, onların vahiy aldıklarını da kabul etmek demektir. Ayrıca insanlar, peygamberlerin ölümünden sonra dinin ana ilkelerini içinde barındıran sağlam bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla Allah'ı Rab, Hazreti Peygamber'i peygamber olarak kabul eden, Kur'an-ı Kerim'i de son kutsal kitap olarak kabul etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'e ve ondan önce gönderilen, hali hazırda gönderildikleri gibi olmayıp tahrif edilseler bile, bütün ilahi kitaplara iman etmek, mümin olmanın gerekliliğidir. İslam'a göre bu kitaplardan birine bile inanmayan kişinin inancı kabul edilmeyecektir.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Dinimiz kolaylık dinidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Nisa suresi 28. ayet. Yüce dinimiz İslam, insanlık için dünya ve ahiret saadetini temin etmek üzere gönderilmiştir. Dinimizin evrensel niteliklerinden biri de onun kolaylık dini olmasıdır. İnsanı gücü nispetinde sorumlu tutan İslam, insanları zora ve sıkıntıya, meşakkat ve nefrete sokmak için gönderilmemiştir. Zira ayette de belirtildiği gibi, insan zayıf yaratıldığı için ancak takati nispetinde sorumluluğu kaldırabilir. Bu bakımdan hiçbir kimse takatini aşan işleri yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulamaz. Ancak aklının erdiği, gücünün yettiği nispette sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Bu bağlamda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki, peygamber size şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Bu itibarla Allah'ın emir ve yasaklarından muradın insana güçlük çıkarmak değil, yaşayışını ve hayatı kolay kılmaktır. Nitekim namazın şartlarından biri olan abdest almanın aslında bu ibadeti zorlaştırmak olmadığını Allah-u Teala ilgili ayette şöyle ifade etmektedir. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Yani ibadetlerin bizi madden ve manen hayata hazırladığı gibi, abdest yoluyla da hem maddi necasetten temizlenerek hayat kolay kılınmış, hem de manen daha güçlü olmamız murad edilmiştir. Bu itibarla dinimiz, insanı takatinin üstünde, altından kalkamayacağı, zorlanacağı herhangi bir ibadetle yükümlü kılmaz. Yine bazı ibadetlerin zayıflık, hastalık, yaşlılık, acizlik, yolculuk, fakirlik gibi hallerde ruhsata tabi tutulması da bu amaca yöneliktir. O halde İslam'da aşırılığın ve zorluğun yeri yoktur. Bir başka ifadeyle ifrat ve tefrit doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'i bize en iyi açıklayan ve her konuda olduğu gibi kolaylık konusunda da örnek olan Hazreti Peygamber de söz ve davranışlarda hep bu ilkeyi gözetmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde "Muhakkak ki din kolaylıktır." buyurmaktadır. Yine bir başka hadislerinde Efendimiz "Bu din kolaylık dinidir. Kimse dini geçmeye çalışmasın. Başaramaz, yine de yapmadığı eksiklikleri kalır ve üstünlük dinde kalır." buyurmuştur. Şu halde Peygamber Efendimizin daima işlerin kolay olanını tercih ettiğini ve ümmetine de öyle yapması gerektiği hususunda direktiflerde bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz. Keza hepimizin bildiği gibi kısa ve veciz bir sözlerinde yine onun kolaylaştırıp zorlaştırmamaktan, müjdeleyip nefret ettirmemekten bahsettiğini biliyoruz. O nedenle kişinin üstesinden gelemeyeceği şeylerle kendini icbar etmesi doğru bir davranış değildir. Hatta yine insanın üstüne elzem olmayan bir şeyi sormak suretiyle bir anlamda kendini bağımlı kılması tasvip edilir bir davranış değildir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an'ın Temel Konuları.
3: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30.

Cücüz'den 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde nebe, naziat, abese, tekvir, infitar, mutaffifin, inşikak, buruç, tarık, âlâ, gâşiye, fecr, beled, şems, leyl, duha, inşirah, tin, alak, kadir, beyine, zilzal, adiyat, kariya, tekasür, asr, hümeze, fil, kureyş, maun, kevser, kafirun, nasr, leheb, ihlas, felak ve nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki, kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler, nebe, naziat, abese, tekvir, infitar, mutaffifin, inşikak, buruç, tarık, âlâ, gâşiye, fecr, beled, şems ve leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra tekvir ve infitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashab-ı uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve âlâ surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, duha, inşirah, tin, alak, kadir, beyine, zilzal, adiyat, kariya, tekasür, asr ve hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahye okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır.

30. cüzün 3. başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. 3. bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة

Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr. Hel fî zâlike kasemun lizî hicr. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi'âd. İrem zâti'l-imâd.

Ve'sgü ve'sgün ve'qterib. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.

Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqa.

Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Allahu Ekber.

Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma.

Böcekler, biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın, yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler, orada ne bir boş söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi.
Gecesini kararttı.

gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratına astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da, öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başı boş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun, kararmakta olan geceye andolsun, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü
ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O, herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyindedir. Bilir misin nedir illiyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi.
O günde müminler kafirlere gülecekler.

koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öc aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.
Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi

yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline, elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zamanda, malı kendisine hiç fayda vermez.
Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak. Sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli şehre. Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çalışıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır, eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâriyâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır,
Keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız.

Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin filin yanındakilere neyi nasıl yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir

halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâlallahu Teâlâ fi muhkem kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarını ve özelliklerini kavramaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bir kısım ayeti kerimelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerini ve sıfatlarını bizzat zikretmiş, bazı ayeti kerimelerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu emirlerle ona bir kısım sıfatlar yüklemiştir. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarından birisi olan mümin sıfatı üzerinde duracağız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu mümin kavramı Kur'an-ı Kerim'de bizlere nasıl anlatılır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif eden mümin kavramı acaba nasıl anlaşılmalıdır? Evet, mümin dediğimizde inanan, tasdik eden, başkalarına güven veren, itimat edilen ve çevresindeki insanlara eman veren manaları anlaşılır. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu sıfatları taşıyan yüce bir peygamberdir. Onunla dost olanlar ona güvenirler. Onu tanıyanlar onun çevresine her yönde

yönüyle güven verdiğini bilirler. Hatta ona düşmanlık yapmaya çalışanlar nihayetinde o yüce peygamberin emanını beklerler. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal yüce peygamberimiz aleyhissalatü vesselama mümin olmayı emretmiştir. Yani ayeti kerimeye baktığımız zaman Yunus suresinin 104. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal bir kısım emirlerden sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama şöyle kendisini anlatmasını emir buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve umirtu en ekune minel mu'minin. Bana müminlerden olmam emredildi. Yani çevresindeki insanlara güven veren, çevresindeki insanlara eman veren, çevresindeki insanları yanlışlıklar karşısında korumaya çalışmak suretiyle onları güvenli bir hale getiren kişi olmam emredildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gerçekten bu yönüyle mümindir. O, çevresindeki insanları kucaklayan, onların ruh dünyalarına, gönül dünyalarına, hayatlarının bütününe her yönüyle eman verendir. Dünya hayatını yaşatırken onlara Allahu Zülcelal'i tanıtarak huzurlu bir hayat yaşamalarına fırsat sunandır. Ahirete hazırlık yapmak suretiyle çevresindeki insanları ölümden sonraki hayatın nice sıkıntılarından kurtarmaya çalışan kişidir. Evet, o bir mümindir. Kendisi dostlarına inanan kişidir. Dostlarına güvenen kişidir. Dostları da ona inanır. Onun çevresindeki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum gibi yüce insanlar ona öyle güvenmişler, ona öyle inanmışlar ki hayatları boyunca onun güzelliğini, onun çevreye sunmuş olduğu o eman ve güven verebilme heyecanını hem yaşamışlar hem de başkalarına aktarmışlardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çevresindeki insanlara güvenir. Evet, onların belirli şartları taşımasını, belirli vasıflara erişmesini, belirli olgunluklara kavuşmasını bekler. O olgunluğa kavuşan insanlara güvenini ortaya koyar ve onu zaman içinde erişilmeyecek derecede yetişmiş, mükemmel bir insan haline getirir. Muhammed aleyhissalatü vesselam elbette ki mümindir. O yüce sıfatı sahiptir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mümin sıfatını taşıyışına baktığımızda bir özellik daha görürüz. Bu sıfat aynı zamanda Allahu Zülcelal'in sıfatlarından birisidir. Allah Celle Celaluhu kullarına güven verir, kullarına imkan verir. Allahu Zülcelal'in o yüce isimlerinin insanoğlunda bir parçasının tezahür ettiğini görürüz. Allahu Zülcelal'in kendisini mümin olarak tarif ettiği o güzel ayeti kerimelere baktığımızda aynı özellikleri hayata aktarabilmek için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl gayret gösterdiğini, çevresindeki insanları nasıl yetiştirdiğini daha yakinen kavramış oluruz. Bizler Muhammed aleyhissalatü vesselamın bir mümin olduğuna, yani güvenen kişi olduğuna, inanan kişi olduğuna, Allahu Zülcelal'in bütün hükümlerini önce kendisinin kabul ettiğine, sonra kabul ettiği bu hükümleri yaşayarak çevresindeki insanlara en iyi şekilde bunları anlattığına şahidiz. Görüyoruz ki o hangi konuya inanmış ise o konuda herkes ona güvenmiştir. Hangi konuyu yaşamış ise onu takip eden dostları o güzellikleri yaşamaya çalışmıştır. Muhteşem bir nesil yetiştirmiş, o neslin en belirgin özellikleri de inanan, güvenen, güven veren, çevresindeki insanları huzura eriştiren ve Muhammed aleyhissalatü vesselama layık bir ümmet olmaya çalışan seçkin kimseler olmaktır. Gerçekten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yüce ismine baktığımızda, bu yüce sıfatına baktığımızda bir mümin olarak gurur duyarız. Çünkü bizlere de Allahu Zülcelal'e iman ettiğimiz için, Muhammed aleyhissalatü vesselama iman ettiğimiz için, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i baş tacı ettiğimiz için mümin sıfatını verirler. İşte Allahu Zülcelal'in sahip olduğu bu yüce sıfat Muhammed aleyhissalatü vesselam'da bir ölçüde görünür.

ve onu takip eden, ona inanan kişiler olarak biz müminlerde de belirli ölçülerde tezahür eder. Bizim peygamberimiz nasıl güven veriyorsa, çevresindeki insanlara nasıl itimat ediyorsa, çevresinde bulunan insanlara nasıl eman veriyorsa, biz de müminler olarak inanan, güvenen ve güvenilen kişiler olmak durumundayız. Ne mutlu o kimselere ki kendileri inandıkları gibi çevrelerindeki insanlar da onlara inanırlar. Kendileri iyi bir mümin oldukları gibi başkaları da onlara itimat eder ve onların müminlikleriyle gurur duyarlar. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çekil kazansı yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır.

Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de odur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dünya nimetlerinin kıymetlisi, çocuk. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Enfal Suresi 28. Ayet.

Mal ve evlat, Allah Teala'nın insana dünyada faydalanması için verdiği nimetlerdendir. Her nimet şükürle birlikte bir takım sorumluluklar yükler insana. Şükür, nimetin artmasına vesile olurken, nimetle verilen görevi yerine getirmek, insana hem dünyada hem ahirette mutluluk getirir. İhtiyacını karşılayacak kadar malı olan kimse, onun hakkını vermeli, başkalarını da görüp gözetmelidir. Evlat da Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığıdır, mutluluk vesilesidir, bununla birlikte varlığı yükümlülükler getirir. Ayette sözü geçen bu iki nimet için Arapça fitne kelimesinin kullanılması dikkat çekicidir. Fitne, sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara sahiptir. Dilimizde hep olumsuz çağrışımlar yapsa da gerçekte fitne, insanın Allah'ın mükafatına nail olmasına fırsat veren imtihanıdır. Tefsir kaynaklarında mal ve evladın fitne olması ifadesi, Allah'tan gelen bir imtihan, bir deneme olarak açıklanmıştır. Amaçsa kulun bu nimetler üzerine ona şükredip, bunlar hususunda Allah'a itaat mi edeceğinin, yoksa Allah'ı bırakıp onlarla mı meşgul olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Burada dile getirilen, insanın elindeki nimete dalınca Allah'a karşı sorumluluğunu unutması ihtimalidir. Öyleyse dünyada sevgisiyle zaafa düşülecek her nimetin, insan için bir imtihan sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Soyunun devamı için çoğalma ihtiyacı ve isteği, Allah tarafından insana verilmiş bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve müfessirlerin Hazreti Adem'e ait olduğunu düşündükleri, "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen, kesinlikle şükredenlerden olacağız" duası, bu duygunun ilk insanla başlayıp nesiller boyu devam ettiğini göstermektedir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Rabbinden bir çocuk isterken, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin" demiş. Hazreti İbrahim de kendisine evlat veren Rabbine, "İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir" diyerek şükretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, çocukları ve gençleri Allah'ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikretmiştir. "Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.

0: rahmeti celbedecek ve bizleri Allah'ın dünya ve ahiret azabından koruyacak nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapmamız da Kur'an'ın emridir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Aile bireylerinin tümünü sorumlu kılan bu ayet, anne babanın birbirlerine ve çocuklarına, çocukların da anne babalarına karşı görevleri olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın ölümle kapanan hayat defterinde bazı ameller kalıcıdır ve onların sevabı kıyamete kadar sürecektir. Bunlardan biri dua eden salih bir çocuktur. Salih bir evladın nasıl yetiştirileceği konusunda da örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. Onun yeni nesle karşı gerek kendi çocukları ve torunları, gerek çevresindeki diğer çocuklara muamelesi dikkate değerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebeveynin bir çocuğun doğumuyla başlayan görevlerini İslami ölçülere göre düzenlemiştir. Çocuklara güzel isim koymak, kulağına ezan okumak, onun için bir kurban kesip saçlarını tıraş etmek ve ağırlığınca gümüş sadaka vermek Hazreti Peygamber'in uygulamalarındandır. Ebu Musa'dan nakledilen şu haber, sahabenin de doğan çocukları Efendimiz'e getirerek yapılması gerekenler konusunda ondan destek istediklerini göstermektedir. Bir oğlum oldu, onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana iade etti. Hazreti Peygamber her durumda çocukları sevmiş ve onlara karşı hoşgörüsünü muhafaza etmiştir. Torunlarından Hüseyin, Hazreti Peygamber'in kucağındayken üzerine pisleyince çocuğun bakıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve omzuna vurmuştu. Hazreti Peygamber onu uyarmış, "Oğlumun canını yaktın, Allah sana rahmet etsin." diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Kapının eşiğine düşüp yüzünü yaralayan Üsame'nin yüzündeki kanı bizzat kendi elleriyle temizlemiş olması da çocuklara olan sevgisinin onların öz bakımlarıyla ilgilenmek kadar ileri olduğunu göstermektedir. Çocuklarla selamlaşan, hastalandıklarında ziyaretlerine giden, dertleriyle dertlenen Peygamberimiz bu davranışlarıyla onları birey olarak önemsediğini göstermiştir. Bir defasında elindeki içeceği yanındakilere ikram etmek istemiş, adeti üzere sağdan başlayınca yanı başında bir çocuğun oturduğunu görmüştür. Diğer tarafında ise ashabtan yaşlı kimseler oturmaktadır. Çocuktan izin alma nezaketini gösteren Efendimiz, "Hayır, vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih etmem." diyen bu çocuğa saygı göstermiş ve içeceği ona vermiştir. Çocuklar arasında kız erkek ayrımına gitmeyen Peygamberimiz, kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame sırtındayken ashabına namaz kıldırırdı. Bir gün Mescid-i Nebevi'de verdiği hutbe esnasında Hasan ve Hüseyin'in kendisine doğru geldiklerini görmüş, minberden inerek onları kucaklamıştır. Hutbeye onlar kucağındayken devam eden Efendimiz, "Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir" derken ne doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce, "Dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım" buyurmuştur. Eğitim ve öğretimin her alanına önem veren Peygamberimiz, "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey veremez" buyurarak, iman eğitiminin yanı sıra ahlaki gelişiminde ilk olarak ailede başlayacağına dikkat çekmiştir. Her haliyle ümmetine şefkat ve merhamet dolu olan sevgili Peygamberimiz, cemaatle namaz esnasında ağlayan bir çocuk duysa namazı uzatmaz ve bunu evladına olan şefkatinden dolayı annesi tedirgin olmasın diye yapardı. Onunla ilgili bu tür hatıraların hepimizi manen etkilediği bir gerçektir. Ancak bu haberleri yüzümüzde beliren hafif bir tebessüm, kalbimizde canlanan büyük bir sevgiyle okumak yeterli değildir. Davranışlarına dair ondan nakledilen her şey insanlığa örnekliği bakımından değerlendirilmeli ve günümüze aktarım sağlanmalıdır. Eğer bunu başarabilirsek, çocuklarla birlikte bütün mazlumların huzur dolu bir yaşam sürmelerini temin edebiliriz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de A'la Suresi 16 ve 17. ayetlerde şöyle buyuruyor.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Cenab-ı Hak insana iki hayat bahşetmiştir. Birincisi, ölümden önce yaşadığı hayat olan dünya hayatıdır. Geçici, ölümlü ve fani hayattır. İnsana verilen ikinci hayatsa ahiret hayatıdır. Ölümden sonraki hayat olan ahiret hayatıysa ebedi, baki olan hayattır. Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegane yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta, yani ahirette bulacağı şey, dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi, cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Dünya hayatı, kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Buna rağmen bizler, tamamen dünya uğraşlarına dalarsak, İslam'ın hayat veren ilkelerini göz ardı etmiş oluruz. Allah Teala'nın emir ve yasaklarından, Peygamberimizin rehberliğinden ve örnekliğinden uzaklaşırız. İslam'ın hayatımıza anlam katan rahmet yüklü mesajlarını yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder, dünyevileşiriz. Dünyevileşmek, kişinin Allah'ı ve ahireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır. Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi, tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dini inanç, değer ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Kişinin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır. Cenab-ı Hak, insanın bu yanlış tutumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. Mü'min, dünya ve ahiret arasında denge kurabilen kimsedir. Hem dünyasının hem ahiretinin işlerine önem verebilen kişidir. Mü'min, dünya hayatının Allah Teala'nın emir ve yasaklarına dikkat etmek, iyiliklerini yapıp kötülüklerden uzak durmak için yaratılan bir yaşam yeri olduğunu asla unutmaz. Sonsuz olan ahiret hayatı için hazırlık yapar. Her işinde ve davranışlarında orta yolu ve dengeyi gözetir.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mülk Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur.
ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Mülk Suresi. Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbiniz

Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Keyf Suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken, maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Kehf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Kehf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَيْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil, yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen rüşt, bir anlamda dosdoğru gitmek, doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye Allah'ım ona benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve Ashab-ı Kehf'in oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz. Ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayet-i kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya onun avucundadır. Gökler de onun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Nuh Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Muhtevasında Hazreti Nuh'un Allah elçisi olarak görevlendirilmesinden ve tebliğ faaliyetlerinden söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Nuh Suresi, muhtevasının sadece Hazreti Nuh ve kavmiyle ilgili olması açısından peygamber isimleriyle anılan diğer surelerden farklılık gösterir. Zira diğerlerinde sureye adı verilen peygamberlerle birlikte başka peygamberin kıssaları ve tebliğlerine de yer verilmektedir. Surenin muhtevasını iki bölüm halinde ele almak mümkündür. 1 ila 20. ayetlerden oluşan birinci bölümde önce Hazreti Nuh'un kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve kendilerine elem verici bir azap gelmeden onları uyarmakla görevlendirildiğini ifade eden ayeti görürüz. Ardından Hazreti Nuh'un kavmine hitabı onları putlara değil Allah'a kulluk etmeye, ona saygılı olmaya ve kendi nübüvvetini benimseyip yanında yer almaya çağırdığı belirtilir. Bu yola girdikleri takdirde Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olup onun belirlediği zamana kadar varlıklarını sürdürebilecekleri bildirilir. Hazreti Nuh'un hak dine davet şekli kendi dilinden şöyle aktarılır. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Beşira 12. ayetler. Bizi yaratan Allah olduğu halde ona hürmetsiz davranmak, ona saygınlık atfetmemek büyük bir nankörlüktür. Hazreti Nuh aleyhisselam kavmine hitaben bu gerçeği şöyle haykırmıştır. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. 13 ve 14. ayetler. Bu bölümün sonundaki ayet-i kerimelerde Nuh aleyhisselamın muhataplarının dikkatlerini yedi gök, ay ve güneşe çektiğini, insanın yaratıldığı toprağa geri döndürüleceğini, sonra oradan tekrar diriltileceğini hatırlattığını görmekteyiz. Surenin son 8 ayetten oluşan ikinci bölümü Hazreti Nuh'un kavmini Allah'a şikayetiyle başlar. Zira Nuh aleyhisselam uzun yıllar, Ankebut suresi 14. ayetin ifadesine göre 950 yıl kavminin içerisinde kalarak kendilerini Hakk'a çağırmış, fakat onların büyük çoğunluğu servet ve taraftar sahibi inançsızların yanında yer almış, çeşitli hilelerle Hazreti Nuh'u susturmak istemiş, Ved, Süva, Yeus, Yeük, Nesr diye isimlendirilen putlara tapmayı sürdürmüş ve birçok kişiyi hak yoldan saptırmışlardır. Sure, Nuh aleyhisselamın bir bedduası, bir de duasıyla son bulmaktadır. Bedduası şöyledir. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Duası da şöyledir. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et.

0: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Müminin yol haritası. Müminin dikkat etmesi gereken bazı davranışlar. Yüce Allah, Lokman Suresinin 17. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Bu ayeti kerime, Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatten bir bölümünü dile getirmektedir. Allah'ın kelamında yer bulan bu nasihatler, özelde her ne kadar bir peygamberin oğluna nasihati ise de, genelde bütün insanlara yapılan bir nasihattir. Hayati öneme sahip olan bu nasihat cümlelerinin her biri, insan için vazgeçilmez davranışlardır. Çünkü ayette, namazın kılınması emredilmekte, iyi olanı emredip kötü olandan sakındırılmakta, insanın karşılaştığı sıkıntılar karşısında sabretmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu üç önemli uygulamada şöyle bir genel kulluk bilinci yer almaktadır. Namazın kılınmasıyla insan Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın kılınması emredilmekte, namazın kılınmaması ise yasaklar arasında yer almaktadır. Dinin direği, müminin miracı olan namaz, manen en yüce mertebeye ulaşma aracıdır. Bu özelliği hasebiyledir ki Hazreti İbrahim yaptığı duasında, "Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbim, duamı kabul eyle." buyurmuş, namazın nedenli önemli olduğuna işaret etmiştir. Yine Taha suresinin 137. ayetinde de, "Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz, sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır." buyurulmaktadır. Bu ve pek çok ayette namazdan çokça bahsedilmesi, bunun kullukta ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. İşte ayette de kulluğun zirvesi olarak bilinen namazın kılınmasıyla Allah'a karşı olan önemli bir görevin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Ayette ayrıca iyiliği anlatıp kötü olanı yasaklamaktan bahsedilmektedir. Her insan fıtratı gereği iyiyi bulmaya, iyi ve güzel şeylerle yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Kötü, çirkin ve yanlış olan şeylerden hoşlanmamaktadır. İyi ve güzel olan söz ve davranışlar ferde ve topluma huzur verir. Adalet ve hakkaniyeti tesis eder. Bu özelliği sebebiyle iyiyi emretmek beşerin ve mahlukatın mutlak hayrınadır. Kötü şeylerse ferdin ve toplumun huzurunu bozan, rahatsız eden, zarar veren davranışlar olduğu için hiç kimse tarafından beğenilmez. Ancak bilinçsizlik nedeniyle insanların bir kısmı iyi ve güzel olan şeylerden mahrum olmaktadır. İyi ve doğru olanın bilgi sahibi kişiler tarafından anlatılması, kötü olanın da yine bilenler tarafından anlatılarak ferdin ve toplumun huzurunun tesis edilmesi gerekmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime yer almakla birlikte, bu konuyla ilgili olarak Ali İmran suresinin 104. ayetinde, "Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır." buyrularak, kurtuluş reçetesinin insanların bilinçlendirilmesi olduğu dile getirilmektedir. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri de ilim elde etmek, bilgi sahibi olmaktır. Bu, her Müslümanın dikkate alacağı önemli sorumluluklardan biridir. Bilgisiz olanların her türlü hatayı yapabilecekleri dikkate alınarak cahillerden uzak durmak Yüce Allah tarafından emredilmiştir. Araf suresinin 199. ayetinde "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir" buyurulmaktadır. Ayetin bir bölümünde ise "başına gelene sabret" buyurularak insanın başına gelen maddi ve manevi sıkıntıları, belaları birer imtihan bilip metanetle karşılaması emredilmektedir. İnsan sabır gücünü olaylara karşı kullanabilmelidir. Zaten sabır, insanın karşılaştığı olumsuzluklar karşısında dik durabilmesi, kadere razı olması, olaylara metanetle bakmasıdır. Bu durumda olanlara Yüce Allah'ın vereceği mükafatların büyük olacağı Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde hatırlatılmaktadır. Ayetin sonundaysa "işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir" buyurulmuştur ki bu müspet davranışlar insanın dini yönden olgunluğunu gösteren örnek uygulamalar olarak ifade edilmiştir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize! Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş." dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 115. ayetin tefsiri. Doğu ve batı kelimelerinden maksat, yeryüzünün tamamı, hatta yeryüzüyle birlikte orada bulunan bütün varlıklardır. Dolayısıyla yeryüzü Allah'ın eseri ve mülkü olduğundan, şu veya bu yönün diğerine göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Yeryüzü bütünüyle bir mabet gibi olup, asıl olan ibadetin Allah için yapılmasıdır. İbadet esnasında zorunlu olarak bir tarafa yönelmekse ancak sembolik bir anlam taşır. Nitekim Müslümanlar başlangıçta kutsal bir mekan olarak Kudüs'teki Beytülmakdis'e yönelerek ibadet etmişler, daha sonra bu surenin kıbleyi belirten 144. ayetinin inmesi üzerine Kabe'ye yönelmeye başlamışlardır. Her ne kadar 115. ayetin 144. ayetle neshedildiğini savunanlar olmuşsa da, bu iki ayet arasında nesihle izahı gerektiren bir uyumsuzluk söz konusu değildir. 115. ayet, her yerde ve her yöne yönelerek Allah'a ibadet ve dua edilebileceğine, yani konunun özüne işaret etmekte, 144. ayet ise namazla ilgili özel uygulamayı belirtmektedir. Bazı rivayetlerde bu ayetin, kıblenin hangi tarafta olduğunun bilinmemesi veya bilinse bile hastalık, yolculuk, savaş gibi özel durumlar sebebiyle o yöne dönmenin güç, tehlikeli ya da imkansız olması gibi hallere ilişkin özel bir hüküm belirlediği ifade edilmiştir. Buna göre normal durumlarda namazı kıbleye dönerek kılmak farzdır. 144. ayet bu hükmü koymuştur. Ancak az önce de değinilen mazeretlerin baş göstermesi durumunda, mümkün ve elverişli olan her yöne doğru yönelerek namaz kılınabilir. Konumuz olan 115. ayette işte bu ruhsatı vermektedir. Yaratılmışların tamamı mutlaka birçok yönden sınırlıdır. Allah Teala ise hem zatı hem de sıfatları itibarıyla eşsiz, benzersiz ve sınırsızdır. Ayette geçen vasi işte bu sınırsızlığı ifade eder. Bakara Suresi 116 ve 117. ayetlerin meali. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bakara Suresi 116. ayetin tefsiri. Burada ehli kitapla müşrik Araplar arasında ortak olan yanlış bir inanç söz konusu edilmektedir. Buna göre bazı Yahudiler Üzeyr'in, Hristiyanlar da İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ileri sürmüşler, müşrik Araplarsa melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmişlerdi. Kitab-ı Mukaddes'te de çeşitli vesilelerle Allah'ın oğlu ve Allah'ın oğulları şeklinde ifadeler geçmektedir. Mesela Tekvin 2-4, Tesniye 1, Eyüp 6, Matta 9'da insanlar için Allah'ın oğulları, Matta 63'te Hazreti İsa için Allah'ın oğlu Mesih, Mezmurlar 7'de Hazreti Davud için

Tanrı'nın oğlu, Matta 45 ve Luka 36'da Tanrı için babanız denilmektedir. Konumuz olan ayette ise Yüce Allah, kendisinin bu tür yakıştırmalardan münezzeh olduğunu ifade buyurmakta, kendisiyle diğer varlıklar arasında babalık, evlatlık gibi biyolojik bir ilişki değil, Halik-Mahluk ilişkisi, diğer bir ifadeyle yaratma, itaat etme ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Buna göre İhlas Suresi'nde özetlendiği gibi, Allah her yönden bir ve tektir, bir varlık türüne mensup olmadığından doğurması da, doğrulması da söz konusu değildir. Bir dengenin bulunması da düşünülemez. İnsanlar da dahil olmak üzere göklerde ve yerde bulunan her şey Allah tarafından yaratılmış olup hepsi O'na aittir. O'nun mülküdür, külli ve evrensel planda hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. Her varlık sürekli bir biçimde O'nun kanunlarına itaat etmekte, kendi lisanı haliyle O'na kulluk etmektedir. ...117. ayetin tefsiri. Bazı eski dinler ve felsefi akımlarca evrenin Allah'tan doğup taştığı veya ondan bir kopma olduğu şeklinde inançlar ve görüşler ileri sürülmüş olup, ayette bu tür inançlar reddedilmekte, Allah'ın semavat ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri bir asıldan, bir kaynaktan veya kendi zatından, zatının bir parçası olmak üzere ortaya çıkarmayıp yoktan var ettiği, her yaratmanın da sadece bir ol buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan, bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlat edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu, bilgisiz inkarcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir. Bakara Suresi 118 ve 119. ayetlerin meali. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. 118. ayetin tefsiri. Müfessirlerin çoğunluğu bilgiden yoksun olanları müşrik Araplar diye açıklamışlardır. Ancak ehli kitap mensuplarının da Hazreti Peygamber'den bu tür istekte bulundukları bilinmektedir. Bu iki zümrede Hazreti Peygamber'e iman etmeleri için Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bilgi ve delilleri yeterli görmüyor, Allah'ın doğrudan kendileriyle konuşması gibi güya daha kesin ve ikna edici kanıtlar istiyorlardı. Ancak ayette bunların eski peygamberlerin dönemlerinde de inkarcılıkta ısrar edenlerce ileri sürülmüş olan samimiyetten uzak bahaneler olduğu, bu bakımdan eski inkarcılarla yenilerin niyetleri arasında tam bir benzerlik bulunduğu bildirilmektedir. Oysa Yüce Allah, gerçekten doğruları arayan, doğru inanç ve yaşayış konusunda samimi bir arayış içinde olanların yeterli bulacağı ayetleri, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere çeşitli kanıtları açık seçik bildirmiş, onlar da bu sayede iman etmişlerdir. Diğerlerinin inkarları ise bu kanıtların yetersiz oluşundan değil, İslamiyet'i kabul etmemekte ön yargılı davranmalarından ve inatlarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Enfal suresinde de bildirildiği gibi, Allah onların taleplerini yerine getirseydi, yine de gerçeğe sırt çevireceklerdi. 119. ayetin tefsiri. Resulullah'ı teselli amacı taşıyan ayette onun, insanları doğru inanç ve güzel yaşayışa çağırarak, onlara cenneti müjdelemek, inkarcılık ve kötü davranışlar konusunda uyararak, aksine davrananların ahirette uğrayacakları kötü akıbeti haber vermek üzere gönderildiği, bu görevi yerine getirirken,

0: kendisinin hak ile, yani Kur'an-ı Kerim'in içeriği sağlam bilgiler, doğru itikat esasları ve kesin delillerle desteklendiği, bunun ötesinde onun inkarcıları cehennemin yakıcı ateşinden kurtarmak gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı bildirilmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizleri dinleyen, Kur'an dersimize iştirak eden, kulak veren, gönül veren ve Kur'an'la hayatını, beynini, dünyasını, ahiretini aydınlatma çabasında olan aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli Kur'an sevdalıları, bugünkü dersimizde yine Nazihat suresinden ayetler okuyacağız. Okuduğumuz ayetlerle alakalı açıklamalarda bulunacağız elbette. Okuyacağım ayetler 20 ile 24. ayetler olacak. Nazihat suresinin 20 ile 24. ayetleri. 5 ayet-i kerime. 583. sayfada yer alıyor. Arzu edenler bizimle musaflarını açarak takip edebilir, okuyabilirler. Buyurun, her zaman olduğu gibi önce 3 defa okuyarak tekrar ediyoruz.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
2: Tekrar okuyoruz.
3: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
2: Evet, son kez tekrar ediyoruz.
3: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ

0: Ya Rabbukumul A'la. Sadakallahul Azim.
1: Evet. Efendim, sayfanın mealini okurken üzerinde durmuştuk ve demiştim ki ayeti kerimeleri okurken sesimizi yükseltme ve alçaltmayı da dikkate alacağım, açıklamalarda bulunacağım. Tabii ki işte o ayetlerden üzerinde çok hassas durmamız gereken birkaçı burada var. Mesela bakınız, meale bir kez daha göz atalım. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Bakınız, fe'erâhul âyetel kübra. Şimdi burayı yüksek sesle okuyabiliriz ama başlangıçta olmamız itibariyle hemen başlar başlamaz çok yüksek sesle başlamıyoruz yani okumanın usulü gereği. Ama sesimizi kısarak da okumuyoruz.
0: Fe'erâhul âyetel kübra.
1: Bakınız ses yine yüksektir. Bu neyi ifade ediyor? Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdiği. Demek ki burası haykırılması gereken. Yüksek sesle ilan edilmesi gereken bir mana ifade ediyor. Sonra fekezzebe ve asa. Burayı nasıl okuduk?
0: Fekezzebe ve asa sümme edbera yes'a fehaşara fenâdâ.
1: Bakınız buraya kadar olan meale bakalım. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Kim? Firavun. Yalanladı, karşı çıktı. Şimdi burayı haykırabilir miyiz bu yaptığı kötülüğü? Bağırarak okuyamayız. Dahası geliyor. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Evet, bir hazırlık içinde artık. Mücadelesi kim ile? Allah ile. O zamanki din, ki bütün dinler zaten İslam'ın esasını teşkil etmekte, daha doğrusu bütün dinlerde İslam'ın özünü bulmaktayız. Yani dinle, Allah'ın dini ile mücadele etmeye hazırlanmakta. Her dönemde bu olmuş. Her dönemde olmuş. Geçmişte de olmuş, bugün de olmakta maalesef, gelecekte de bu olabilir. Allah fırsat vermesin diyoruz. Bakınız, sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi, derhal adamlarını toplayıp seslendi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Şimdi hala Firavun'un o atağı, o kini, o nefreti devam ediyor da, diyor ki, fekale. Ene rabbukumul e'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Biz ne yaptık? Kısık sesle okuduk. Neden? Çünkü hakikati beyan eden bir ifade değil. Yalan bir ifade. Firavun'a ait küfrü ifade eden bir ifade. Şimdi bu tür ifadeler yüksek sesle değil, kısık sesle okunmalıdır. İşte yapmak istediğim, sizlere yapacağım diye söz verdiğim açıklamaları bu şekilde özetliyorum. Şimdi geliyoruz ayetlerin okunmasına. 20. ayetten başlarsak fe'erâhul âyetel kübra. Okuyalım.
0: Fe'erâhul âyetel kübra. Kübra.
1: Burada kalkale var. Ra'da kalın. Sonra
0: fekezzebe ve asa.
1: Kezzebe, zel harfi peltek okunmakta. Zel harfinin yer aldığı bir kelime kezzebe ve asa. Burada da ayn ve sad harfini görüyoruz. Sad kalın.
0: Sümme edbera yes'a. Edbera.
1: Edbera. Dal ince, ra kalın.
0: Sümme edbera yes'a. Yes'a.
1: Sin ince. Ayn. Boğazın ortasından çıkan bir elif miktarıyla uzatacağımız.
0: Yes'a.
1: Devam ediyoruz.
0: Fehaşara. Fehaşara.
1: Ra hariç diğerleri ince, ra kalın.
0: Fehaşara. Fenada.
1: Değil mi?
0: Fenada.
1: İki met var, ikisi de bir elif miktarı. Sonra da.
0: Fekale ene rab. Bukumul a'la. A'la. El-a'la.
1: Önce hemze, sonra ayın cezim ile. E'lâ. Yine meddi tabi ile duruyoruz. Ancak burada fekâle ene derken burada ene kelimesi ena elif ile yazılmış. Elif ile yazılmış ama altında bir kasr kelimesi var. Yani burayı uzatmayın demektir. Daha önce benzer kelimeler geçtiğinde söylemiştim. İlk defa duyanlar için bu hatırlatmayı yapalım. Burada uzatmıyoruz. Fekâle ene rabbukumul e'lâ diye uzatmadan da okuyoruz ene kelimesini. Evet kıymetli dostlar, yaptığımız bu açıklamaları dikkate alarak bir kez de birlikte okuyalım, buyurun.

0: الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Sadakallahu azim.
1: Evet efendim, Allah kabul eylesin. Bugünlük de Kur'an hocası dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder,

orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Neml Suresi 59. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın seçkin kullarına selam olsun. Kendisine kulluk edilecek tek varlık Yüce Allah'tır. Buna rağmen insanlar Allah'ı unutarak farklı varlıkları ilah olarak kabul edebilmektedirler. Oysa gerçekte hiçbir üstünlüğü ve değeri olmayan varlıkları Allah'a ortak koşmanın izahı yoktur. Buna göre insanlar gerçek yaratıcı olan Allah'a hamd etmeli, onun nimetlerini daima hatırlamalıdırlar. Ayrıca Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlere salatü selam getirmeyi unutmamalıdırlar. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek gerekir. Almamız gereken ikinci mesaj, Allah kendisine ortak koşulan bütün varlıklardan üstündür. Almamız gereken son mesajsa, peygamberler seçilmiş insanlardır. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vakıa Suresi 57 ila 74. ayeti kerime.

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik.

Onu da bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da, şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Nazi'at, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Nazi'at, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashab-ı uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahyi okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz.

kufuven ahad. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamdu.

نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. يا ربي dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmeten lil alemin, Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem, Seyyidina Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize nur eyle. Cennet yolumuzu aydınlat ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız sana kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz ya Rahim. Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Biz aciz kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pâk eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım, bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi,
Bütün işlerimizin sonunu hayreyle.

0: Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâc-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müştehidin, redvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in hazretlerinin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulaha-i salihin, evniya-i şakirin, fukara-i sabirin, kuraba-i muslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi'i hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevvarallahu merakidahum ve cealel cennete me'vahum efendilerimizin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine, bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme, dualarımızı kabul eyle. Ya Gafuru, ya Gaffar. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehli imanın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için... El-Fatiha.
1: Nebe Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için... Yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak... kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzlerde o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz hiçbir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin?

Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman ayak ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkârcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını da bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun borçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne.

tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğanda ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye
ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde, sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkârcı, ya o kul doğru yoldaysa, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkâr ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır,
Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçe

elinden yakalayıp sürükleriz. O yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar, hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kari'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses. O ne dehşetli ses. Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir Ayet Bir Yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Dünya nimetlerinin kıymetlisi çocuk. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Enfal Suresi 28. ayet.

Mal ve evlat, Allah Teala'nın insana dünyada faydalanması için verdiği nimetlerdendir. Her nimet şükürle birlikte bir takım sorumluluklar yükler insana. Şükür, nimetin artmasına vesile olurken, nimetle verilen görevi yerine getirmek insana hem dünyada hem ahirette mutluluk getirir. İhtiyacını karşılayacak kadar malı olan kimse, onun hakkını vermeli, başkalarını da görüp gözetmelidir. Evlat da Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığıdır, mutluluk vesilesidir, bununla birlikte varlığı yükümlülükler getirir. Ayette sözü geçen bu iki nimet için Arapça fitne kelimesinin kullanılması dikkat çekicidir. Fitne, sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara sahiptir. Dilimizde hep olumsuz çağrışımlar yapsa da gerçekte fitne, insanın Allah'ın mükafatına nail olmasına fırsat veren imtihanıdır. Tefsir kaynaklarında mal ve evladın fitne olması ifadesi, Allah'tan gelen bir imtihan, bir deneme olarak açıklanmıştır. Amaçsa kulun bu nimetler üzerine ona şükredip, bunlar hususunda Allah'a itaat mi edeceğinin, yoksa Allah'ı bırakıp onlarla mı meşgul olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Burada dile getirilen, insanın elindeki nimete dalınca Allah'a karşı sorumluluğunu unutması ihtimalidir. Öyleyse dünyada sevgisiyle zaafa düşülecek her nimetin, insan için bir imtihan sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Soyunun devamı için çoğalma ihtiyacı ve isteği, Allah tarafından insana verilmiş bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve müfessirlerin Hazreti Adem'e ait olduğunu düşündükleri, "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen, kesinlikle şükredenlerden olacağız" duası, bu duygunun ilk insanla başlayıp nesiller boyu devam ettiğini göstermektedir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Rabbinden bir çocuk isterken, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin" demiş. Hazreti İbrahim de kendisine evlat veren Rabbine, "İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir" diyerek şükretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, çocukları ve gençleri Allah'ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikretmiştir. "Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Bu rahmeti celbedecek ve bizleri Allah'ın dünya ve ahiret azabından koruyacak nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapmamız da Kur'an'ın emridir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Aile bireylerinin tümünü sorumlu kılan bu ayet, anne babanın birbirlerine ve çocuklarına, çocukların da anne babalarına karşı görevleri olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın ölümle kapanan hayat defterinde bazı ameller kalıcıdır ve onların sevabı kıyamete kadar sürecektir. Bunlardan biri dua eden salih bir çocuktur. Salih bir evladın nasıl yetiştirileceği konusunda da örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. Onun yeni nesle karşı gerek kendi çocukları ve torunları, gerek çevresindeki diğer çocuklara muamelesi dikkate değerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebeveynin bir çocuğun doğumuyla başlayan görevlerini İslami ölçülere göre düzenlemiştir. Çocuklara güzel isim koymak, kulağına ezan okumak, onun için bir kurban kesip saçlarını tıraş etmek ve ağırlığınca gümüş

0: sadaka vermek Hazreti Peygamber'in uygulamalarındandır. Ebu Musa'dan nakledilen şu haber, sahabenin de doğan çocukları Efendimiz'e getirerek yapılması gerekenler konusunda ondan destek istediklerini göstermektedir. Bir oğlum oldu, onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana iade etti. Hazreti Peygamber her durumda çocukları sevmiş ve onlara karşı hoşgörüsünü muhafaza etmiştir. Torunlarından Hüseyin, Hazreti Peygamber'in kucağındayken üzerine pisleyince çocuğun bakıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve omzuna vurmuştu. Hazreti Peygamber onu uyarmış, "Oğlumun canını yaktın, Allah sana rahmet etsin" diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Kapının eşiğine düşüp yüzünü yaralayan Üsame'nin yüzündeki kanı bizzat kendi elleriyle temizlemiş olması da çocuklara olan sevgisinin onların öz bakımlarıyla ilgilenmek kadar ileri olduğunu göstermektedir. Çocuklarla selamlaşan, hastalandıklarında ziyaretlerine giden, dertleriyle dertlenen Peygamberimiz bu davranışlarıyla onları birey olarak önemsediğini göstermiştir. Bir defasında elindeki içeceği yanındakilere ikram etmek istemiş, adeti üzere sağdan başlayınca yanı başında bir çocuğun oturduğunu görmüştür. Diğer tarafında ise ashabtan yaşlı kimseler oturmaktadır. Çocuktan izin alma nezaketini gösteren Efendimiz, "Hayır, vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih etmem" diyen bu çocuğa saygı göstermiş ve içeceği ona vermiştir. Çocuklar arasında kız erkek ayrımına gitmeyen Peygamberimiz, kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame sırtındayken ashabına namaz kıldırırdı. Bir gün Mescid-i Nebevi'de verdiği hutbe esnasında Hasan ve Hüseyin'in kendisine doğru geldiklerini görmüş, minberden inerek onları kucaklamıştır. Hutbeye onlar kucağındayken devam eden Efendimiz, "Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir" derken ne doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce, "Dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım" buyurmuştur. Eğitim ve öğretimin her alanına önem veren Peygamberimiz, "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey veremez" buyurarak, iman eğitiminin yanı sıra ahlaki gelişiminde ilk olarak ailede başlayacağına dikkat çekmiştir. Her haliyle ümmetine şefkat ve merhamet dolu olan sevgili Peygamberimiz, cemaatle namaz esnasında ağlayan bir çocuk duysa namazı uzatmaz ve bunu evladına olan şefkatinden dolayı annesi tedirgin olmasın diye yapardı. Onunla ilgili bu tür hatıraların hepimizi manen etkilediği bir gerçektir. Ancak bu haberleri yüzümüzde beliren hafif bir tebessüm, kalbimizde canlanan büyük bir sevgiyle okumak yeterli değildir. Davranışlarına dair ondan nakledilen her şey insanlığa örnekliği bakımından değerlendirilmeli ve günümüze aktarım sağlanmalıdır. Eğer bunu başarabilirsek, çocuklarla birlikte bütün mazlumların huzur dolu bir yaşam sürmelerini temin edebiliriz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ramazan Aran. Fecr Suresi 1-30. Ayetler.

يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟

söylendi. اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ın cennet ve cehennem tasvirlerindeki mesaj. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Duhan suresi 43 ila 46. ayetler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Duhan suresi 51 ila 53. ayetler. Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağını ve hesap gününün mutlaka geleceğini vurgular. Onun dehşetini tasvir ederek insanları ahiret için hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarır. Hesap gününde insanların sınıf sınıf Allah'ın huzurunda toplanacağı ve dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini haber verir. Bu hesap sonucunda iman edip iyi amel sahibi olanların cennete gideceğini müjdeler. İnkarcıların ve kötü amel sahiplerinin ise cehennem azabına çarptırılacağını bildirir. Bu itibarla Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanları tebşir, müjdelemek ve inzar, uyarmak için cennet ve cehennem tasvirlerine yer vermiştir. Cennette inanan ve iyi amel sahiplerinin hangi nimetlerle karşılaşacağını haber vermiştir. Kur'an, cehennem tasvirlerine de yer vererek, inkar eden ve kötü amel sahibi olan kimseleri cehennemde bekleyen korkunç akıbet konusunda uyarmıştır. Zikrettiğimiz ayeti kerimede Yüce Allah, ahiret hayatını ve hesap gününü inkar eden günahkarların cehennemde yiyeceğinin zakkum ağacı olacağını haber vermiş ve takip eden ayette zakkum ağacının nasıl kötü bir yiyecek olduğunu tasvir etmiştir. O, maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Bu ayette Yüce Allah, aynı zamanda inkarcılığın ve günahkarlığın ne kötü bir akıbeti hazırlayacağını beyan etmiş olmaktadır. O, böylece insanları uyarmış, onları Allah'a iman etmeye çağırmış, onlara emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı ve kötülüklerden uzak durmayı emretmiştir. Günahkarlık ve kötülüğün dünyada olduğu gibi ahirette de elim, acıklı bir sonunun habercisi olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, cehennem hayatını ve orada cehennemliklere uygulanacak azabı tasvir ederek, adeta günahkarlığın ve kötülüğün ne çirkin bir şey olduğunu vurgulamıştır. Günahkarlığın ve kötülüğün ne kötü sonuçlar doğurduğunu, insanlık tarihindeki acı ve kötü tecrübeler ortaya koymuştur. Dünyada hal böyle olunca, elbette ki ahirette de inkarcılığın, zulüm, haksızlığın ve Allah'ın yasak kıldığı her türlü fiili işlemenin şiddetli bir acı sonu olacaktır. Bu son gelmezden önce Cenab-ı Hak insanları peygamberleri vasıtasıyla uyararak kendisine inanmaya ve iyi ameller işlemeye çağırmıştır. Bize düşen bu çağrıya kulak vererek akıbetimizin hayır ve cennet olmasını Allah'tan temenni etmektir. Mealini zikrettiğimiz Duhan suresinin 51 ila 53. ayetlerinde ise Yüce Allah, ilahi çağrıya kulak vererek, Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakilerin ahirette cennette, emniyet yurdunda güven içerisinde olacaklarını müjdelemiştir. Onların bahçelerde, pınar başlarında, ipekten ve atlastan elbiseler giyinerek, karşılıklı huzur içerisinde oturacaklarını haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim, daha birçok ayeti kerimede cennet hayatını ve orada cennetliklerin yaşayışını giyiminden yiyeceğine kadar tasvir ederek bu mutluluk yurdunu özendirmiştir. Bununla imanın, iyi amel sahibi olmanın ve iyiliğin güzelliğini ve değerini ortaya koymuştur. Muttakilerin ve günahkarların ahirette karşılaşacağı bu durum tasviri, Kur'an'ın kendine özgü ilahi üslubudur. Kur'an bu üslubuyla ona kulak verenlerin zihninde
imanın ve iyiliğin değerini, inkar ve kötülüğün akıbetini adeta resmetmektedir. Bu tasvirler insanı intibah, uyanma, inşirah, gönül açıklığı ve bilinçli olmaya sevk etmektedir. İnsan bu tasvirleri zihninde canlandırdığında, iyilik ve kötülüğün akıbetinin ne olacağını adeta önceden görmüş olmaktadır. Zaten bir kötülük ya da haksızlık ettiğinde, insanın yaşadığı iç çekişmeler, benliğinin derinlerinden gelen itiraz ve rahatsızlıklar, daha dünyada ona cehennem hayatı yaşatmaya başlamış olmaktadır. Bunun zıttı insan, ahlaklı olmaya özen gösterip, iyilik yaptığında ise duyduğu tatmin ve huzur, insana iyiliğin değerini ve güzelliğini ortaya koyduğu gibi, cennet hayatını da yaşamaya başlamış olmaktadır. Sonuç olarak, insanın amellerinin kendi benliğindeki olumlu ve olumsuz tepkileri, aslında Allah'ın varlığının delillerinden olduğu gibi, cennet ve cehennemin hakikat olduğunu da göstermektedir. Kur'an-ı Kerim, bu durumu aynı zamanda kendisinin hakikat olduğuna delalet ettiğini de beyan etmektedir. Varlığımızın delillerini, kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet Suresi 53. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Hicr Suresi 88. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlere karşı alçak gönüllü ol. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İman en büyük kıymettir. Hazreti Peygamber, Mekke'de Müslümanların maddi bakımdan zayıf olduğu bir dönemde, Müslümanların daha güçlü olmasını arzuluyor, müşriklerin ekonomik gücüne imreniyordu. Müşriklerin iman etmemelerine ve malları vesilesiyle İslam'ın ve Müslümanların güçlenmemesine üzülüyordu. Ancak Allah, onun bu şekilde üzülmesinin yersiz olduğunu, asıl kendilerine değer verilmesi gerekenlerin ona inanıp bağışlanmış müminler topluluğu olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple Allah, Hazreti Peygamber'e ümmetine karşı alçak gönüllü olması, yumuşak davranması hususunda öğütlerde bulunmaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah katında önemli olan maddi servetler değil, iman gibi manevi kıymetlerdir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müminlere karşı alçak gönüllü olmak, Hazreti Peygamber'in şahsında bütün ümmete emredilmiştir.

0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.''

0: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında

Yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 18. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe

0: inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar eder. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mescitleri imar edenler, şen ve canlı kılanlar ancak müminlerdir. Allah katında değerli olan güzel ve yararlı işleri ancak Allah'a inanan ve O'nun rızasını gözeten müminler gerçekleştirirler. Mescitlerin maddi anlamdaki imar, inşa, bakım ve onarım işleriyle buraların Allah'a kulluk ve İslam kardeşliğinin pekiştirilmesine yönelik faaliyetlerle şen ve mamur kılınması çok değerli ve önemli işlerdendir. İşte böylesi güzel ve yararlı işleri sağlam inanç sahibi ve Allah'ın rızasını kazanma iradesiyle hareket eden gerçek müminler gerçekleştirirler. Hidayet üzere olanların da bu kimselerden olması umulur. Bu ayetten alacağımız mesaj, mescitleri yapmak ve amaçlarına uygun faaliyetlerle yaşatmak, imanımızın bir gereğidir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler "Ne işteydiniz?" dediler. Onlar "O yerde zayıf görülenlerden idik" cevabını verirler. Meleklerse "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم.

0: وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler ister ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olsanız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan, onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir.''

Allahu aleyke azima. La hayra fi katirin min necvahum illa men emara bi sadaqatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgiyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz.
1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

0: fil ard ve kana Allah bi kulli şeyin muhita.
1: Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp ancak bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil. İsyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir.

Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da, bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar da cennete girer ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah her şeyi kuşatmaktadır.

0: سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
1: Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir. Hikmeti sonsuzdur.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder de yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.

0: Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimselerden olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: Yeah.

0: كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir.

0: أَحْسَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا
1: Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Allah'a tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca O'na özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
0: La yuhibbu Allahu cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim ve kana Allahu semi'an alima. İn tubdu hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an su'in fe inna Allaha kana afuwan kadira.
1: Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

0: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Ehli kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.
0: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا

0: من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
1: Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَع۪يدًا.

0: bağlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır.
1: Ya eyyühen nâsu kad câekumur rasûlu bil haqqi min rabbikum feâminu hayran lekum. وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.

0: illel hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetu elqaha ila Meryem ve ruhum min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
1: Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı

0: bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu bölümde Nisa suresi 95 ila 175. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Keyf Suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken, maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Keyf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Keyf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَيْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması

0: asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil, yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali, darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen rüşt, bir anlamda dost doğru gitmek, doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye, Allah'ım bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve Ashab-ı Kehf'in oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz. Ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: İbrahim Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Meryem Suresi 41. ayet. Kesin inananlardan olsun diye biz İbrahim'e göklerde ve yerdeki egemenliğimizi gösteriyorduk. En'am suresi 75. ayet. Rabbi ona, İbrahim'e, bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara suresi 131. ayet. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah, onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz, İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salih kullar arasında yer alacaktır. Nahl suresi 120-122. ayetler. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Düşün bakalım, sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Saffat suresi 102. ayet. İbrahim'in İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltip şöyle dediklerini hatırlayınız. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu işi bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen her sözü işiten ve her işi bilensin. Bakara suresi 127. ayet. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında vardır. Ala suresi 18-19. ayetler. İbrahim'de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır. Mümtehine suresi 4. ayet. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Ali İmran suresi 67. ayet. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve tevhidin önderi İbrahim'in dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Saffat suresi 99. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Hazreti İbrahim, Kur'an'da adı geçen ve kıssası en çok anlatılan peygamberlerden biridir. İsmi 69 defa geçer ve toplam 186 yerde ona atıf yapılır. 14. sure ismini ondan alır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bahseden ayetler hem Mekki hem de Medeni surelerde bulunmaktadır. Ancak Mekke döneminde inen surelerde Hazreti İbrahim'den çokça bahsedilmektedir. Bunun Mekkelilerin Hazreti İbrahim'e büyük bir saygı duymalarıyla yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği toplumun inançlarıyla Mekke müşriklerinin inançları birbirine benzer. Her iki toplumda şirke ve atalarından kalan inançlara sımsıkı bağlıydılar. Bunları terk etmek istemiyorlardı. Diğer yandan Mekke ve çevresinde Hazreti İbrahim'den kalan ibadet, gelenek ve görenekler saygıyla karşılanıyordu. Müşrikler başta hac olmak üzere inanç ve kültürlerinin Hazreti İbrahim'e dayandığını iddia ediyorlardı. Bu nedenle onun şirkle savaşan ve putları yıkan biri olarak ayetlerde anlatılması müşrikleri derinden etkilemiştir. İçine düştükleri çelişkili durumu ciddi bir şekilde sorgulamaya götürmüştür. Ayette Hazreti İbrahim'in tevhid inancını asıl sürdürenin ve ona en yakın olanın Allah'ın son elçisi ve ona inananlar olduğu anlatılmıştır. Böylece o, atası Hazreti İbrahim gibi çektiği zorluklara katlanmış ve zaman zaman uğradığı işkencelere karşı onun yaşadıklarıyla teselli bulmuştur. Hazreti İbrahim'in milattan önce 22 ila 20. yüzyıllarda yaşadığı düşünülmektedir. Tarih kaynaklarına göre o, Nemrut isimli kral döneminde dünyaya gelmiş ve bu kral tarafından ateşe atılarak cezalandırılmak istenmiştir. Tercih edilen bir görüşe göre Hazreti İbrahim'in asıl vatanı Urfa'dır. Orada doğmuş, putperestliğe karşı çıktığı için burada ateşe atılmıştır. Ardından Harran'a, buradan da Filistin'e gitmiştir. Tevhidi yaymak için Ürdün ve Mısır bölgelerine de yolculuklar yaptığı belirtilmiştir. Hazreti İbrahim'in hayatındaki dönüm noktalarından biri de karısı Hacer ve oğlu İsmail'le beraber Mekke'ye gitmesidir. Burada İsmail'le birlikte Kabe'nin yapımını gerçekleştirmiş, sonra onları orada bırakarak ayrılmıştır. Hazreti İbrahim'in 200 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. İbrahim kelimesi Arapça'da merhametli ve milletlerin ulu atası manalarında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre Hazreti İbrahim hassas ruhlu ve kötülüklere karşı sabırlı bir insandı. Halim. Allah'a çok dua eden, insanlara karşı şefkatli ve onların başına gelen musibetlere çok üzülen evvah ve işlerinde hep Cenab-ı Hakk'a yönelen münib biriydi. Çünkü o yanlış yoldan doğru yola, batıl dinlerden hak dine dönmüştü. Hanif. Allah Teala putlara tapınmaktan onu kurtarmış, doğru yola yönlendirmiş, rüşt ve ona vahiy, suhuf göndermişti. O, İslam dininin bir peygamberiydi, milleti İbrahim. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Muhammed de onun soyundan gelen Ali İbrahim ve yolunu izleyen seçkin peygamberlerdi. Hazreti İbrahim, sabırlı, gayretli ve kararlı peygamberlerden biriydi, Ulul Azm. Yüce Allah'ın emirlerine gönülden bağlı, dosdoğru bir kişiliğe sahipti, Sıddık. Ömrü boyunca onun verdiği göreve sımsıkı bağlı kaldı, Vefi. Allah Teala'nın verdiği nimetlere şükrederdi, Şakir. İlahi buyruklara itaatte son derece gayretli, güçlü, gerçeği ve uzağı görebilen biriydi. O, dinde kendisine uyulan bir önder, imam, tevhide, hayra ve iyiliğe çağıran bir liderdi, ümme. Peygamberlik görevini eksiksiz yerine getirmek için vatanını terk ederek şehir şehir dolaştı, muhacir. Üstün nitelikleriyle müminler için güzel bir örnekti, üsve-i hasene. Bu özelliği putlara kulluk edenlerin inançlarını ve yaptıklarını reddetmek için dile getirildi. Allah Teala Hazreti İbrahim'i dost edindi, Halil. Bu ifade Kur'an'da sadece onunla ilgili geçti ve o Allah'ın dostu olarak meşhur oldu. O pek çok kez ağır imtihanlarla sınandı, iptila. Ama bütün bunlar karşısında tam bir teslimiyetle Rabbine bağlanıp teslim oldu, Müslim. Sonrakilerin kendisini güzel bir şekilde anmasını diledi. Bu duasından dolayı da öldükten sonra hep hayırla ve övgüyle anıldı. Lisan-ı Sıdkın. Çünkü Allah kendi ismini yüceltmek için gayret gösterenleri hep yüceltir. Hazreti İbrahim yıldızlara ve putlara tapan bir toplumda yaşıyordu. İnsanlar din adına yanlış inançları ve uygulamaları körü körüne kabullenmişlerdi. Hazreti İbrahim bu inanç ve uygulamaları sorgulamaya girişti. Babası Azer ve diğer insanların puta tapmaları onu rahatsız ediyor, hatta akla ve vicdana uymayan dini törenlere karşı itirazını açıkça söylüyordu. Allah Teala kendi yolunda çaba sarf edenlere desteğini verdiği gibi, gerçeği içtenlikle arayan Hazreti İbrahim'e de yardımını esirgemedi. Onun sezgisini ve derin görüşünü güçlendirdi. Halk, alemlerin Rabbini unutup gök cisimlerinin geçici aydınlığına kapılmış ve bunları tanrı edinmişti. Ama Hazreti İbrahim bu konuda gönlünü ve aklını doyuran delillerin arayışı içindeydi. Bir gün akşam olmuş, her tarafı gece karanlığı kaplamıştı. Bir yıldız gözüne takıldı, "Rabbim bu olmalı," diye mırıldandı. Yıldız batınca, "Batanları sevmem," dedi. Gözlemine devam etti. Az sonra ay, yıldızlar arasından bütün parlaklığıyla ışıldadı. Bu sefer de onun için, "Rabbim budur," dedi. Bir süre sonra o da gözden kaybolunca onun da tanrı olamayacağı ortaya çıkmıştı. Ertesi sabah güneş bütün görkemiyle dünyayı aydınlatıp ısıtınca bu kez "Rabbim bu olmalı, zira bu çok daha büyük," dedi. Fakat o da batıp gözden kaybolunca Hazreti İbrahim gerçeği toplumuna şöyle haykırdı. "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz sahte tanrılardan uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben asla ona ortak koşanlardan değilim."

İbrahim aleyhisselam kararlı bir tevhid önderiydi. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Nahl suresi 120. ayet. Hazreti İbrahim soyundan birçok peygamber geldiği için peygamberlerin atası olarak bilinir. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed de onun oğlu Hazreti İsmail'in soyundandır. O Yahudilerin, Hristiyanların sahip çıktığı ortak bir değerdi. Ancak Kur'an'a göre gerçekten Hazreti İbrahim'in yolundan gidenler ahir zaman peygamberi ve onun ümmetidir. Müşrikler de onu kendi ataları kabul ediyor, ona ayrı bir değer veriyorlardı. İslam'a göre Hazreti İbrahim sabırlı ve gayretli ulul azm peygamberlerden biriydi. Kur'an onu şu ifadelerle anlatmıştır. Biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Kuşkusuz o özü sözü doğru bir peygamberdi. Allah Teala ona buyruklarını içeren sahifeler vermişti. Hazreti İbrahim yüce Allah'ın eşsizliğini ifade eden tevhid inancını insanlığın gündemine güçlü bir şekilde yeniden getirmişti. O halkına yüce Allah'ı bütün nitelikleriyle tanıtmaya çalıştı. Buna göre Allah Teala yaratmakla kalmayan, aynı zamanda yarattıklarına rızık veren, insanların yanlışlarını ve günahlarını bağışlayan ve öldükten sonra onları yeniden diriltecek tek ilahtır. O doğruyu gösterir ve onu kabul eden inananları destekler. Dualara karşılık hastalara şifa verir. Ne yazık ki Allah'a şirk koşanlar Hazreti İbrahim'i dinlemediler ve atalarının yolundan şaşmayacaklarını söylediler. Onlar putlara kulluğa devam ettiler ve insanı esarette bırakan bu inançta direttiler. Hazreti İbrahim ise onları Allah'a ve ona kulluğun özgürlüğüne davet etti. Doğruya varmanın körü körüne taklitle değil, aksine bilgi ve bilinçle olabileceğini belirtti. Bir yönüyle peygamberler arasında onun özel bir yeri vardır. Ayrıca o Kabe'yi inşa etmiş ve hac ibadetini insanlara öğretmiştir. Hazreti İbrahim tıpkı Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi putperest bir toplumda yaşıyordu ve bu durumdan çok rahatsızdı. Çeşitli şekillerde bu rahatsızlığını ortaya koyuyor ve böylesine anlamsız bir inanca saplanmış olanları uyarma gereğini duyuyordu. Kendisine peygamberlik verildiğinde de uyarmaya en yakınlarından başladı. Asırlar sonra Hazreti Peygamber'e de bu emredilecekti. Bir evladın babasına öğüt vermesi pek olağan bir şey değildi. Ancak Hazreti İbrahim ilahi bilgiyle donatılmış ve ağır bir sorumluluğun altına girmişti. Dolayısıyla en yakınında bulunan babası Azer'in inkarını görmezden gelemezdi. Pek çok kez onunla konuştu. Bir defasında ona, "Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum," demişti. Başka bir defasındaysa aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. "Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni doğru yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme," dedi. İbrahim şöyle dedi, "Esen kal. Rabbimden senin için bağışlama dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yakarıyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim." Görüldüğü gibi Hazreti İbrahim, babasının ısrarlı inkarına karşın nezaketle, şefkat ve merhametle onu ikna etmeye çalıştı. Hatta onun bağışlanması için Rabbine yalvardı. Ancak şirkte
isyanda direnen birisi için af talebinde bulunması doğru değildi. Hazreti İbrahim'in babasıyla arasında geçen bu olayın benzerleri yüzlerce yıl sonra Hazreti Muhammed'le amcaları ve şirkin önderleriyle de yaşanmıştı. Hazreti İbrahim'in Nemrut'la ve müşrik kavmiyle yaptığı mücadeledeki örnekliği hiç kuşkusuz Hazreti Muhammed'e yol göstermiş ve onun direncine direnç katmıştı. Hazreti İbrahim inandığı değerleri savunmada gözü pek birisiydi. Allah Teala'ya karşı işlenen şirk zulmünü reddetti. Nitekim onun putlara tapınmanın anlamsızlığına dair giriştiği aklını kullanmaya dayalı hikmetli eylemi ayetlerde şöyle anlatılır. Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O, babası ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da, atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de, atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da, bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna

şahitlik edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. İbrahim getirilince, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sordular. İbrahim, hayır dedi, bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra dönüp birbirine, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Biraz sonra yine dönüş yaptılar. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik, İbrahim için serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. Hazreti İbrahim'le kavmi arasında geçen bu diyaloğa bakıldığında onun davetini çok büyük bir kararlılıkla ve cesaretle yaptığı görülmektedir. Onun karşısında körü körüne şirke batmış bir halk ve gücün kibrine kapılmış zorba bir kral vardı. Ama Hazreti İbrahim bütün bunlara karşı doğru inancı tam bir yiğitlikle ortaya koymuştu. Çünkü onun Rabbine olan bağlılığı ve güveni her şeyin üzerindeydi. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi o dönemde de atalardan gelen inanç ve törelere bağlı, düşüncesi donuk bir halk vardı. İşte bundan dolayı Hazreti İbrahim karşısındaki insanların düşünmelerini sağlayacak yöntemlere başvurmuştu. Gerçekten o derin bir kavrayış, doğru bilgi, gerçeği görme ve isabetli hüküm verme yeteneğiyle donatılmıştı. Nitekim onun Nemrut'la yaptığı tartışma ve puthaneye girip büyük put hariç diğerlerini parçalaması bunun örneklerindendir. Böylece yaptığı çağrı toplumda büyük yankı uyandırdı. Bu hareketiyle o muhataplarını akıllarını kullanmaya davet etmişti. Böylece aklını kullanan ve mantıklı her insanın ulaşacağı sonucu bütün çıplaklığıyla onlara göstermişti. Yani Tanrı olarak taptıkları putların kendilerini bile koruyamadıklarını anlamalarını sağlamayı hedeflemişti. Hazreti İbrahim'in karşı çıktığı şirk inancı bir yönüyle insanların çıkar kaynağıydı. Bundan dolayı İbrahim onlara, sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz demişti. Görülüyor ki toplum şirk dini etrafında ve bu dine yüklenen yanlış amaçlar doğrultusunda birleşmişti. Haksız çıkarlarını kaybetmek istemiyor, zulümlerini meşrulaştırmak için bu sahte dini kullanıyorlardı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim putperestliğe karşı çıkarken aynı zamanda zulme dayalı toplumsal yapıya da itiraz etmiş oluyordu. Hazreti İbrahim Allah Teala'nın bütün sıfatlarıyla gerçek tanrılığa, uluhiyete layık tek varlık olduğunu her düzeyde insana anlatmıştır. Mesela o, sevgili babacığının yanlış bir inanç uğruna cehennem azabıyla karşılaşmasına razı olmamış, bunun için onu uyarmıştı. Allah'ın bu salih kulu, tevhid inancını sadece halka değil, aynı zamanda yönetimi elinde bulunduran Kral Nemrut'a da anlatmaya çalışmıştı. Aralarındaki tartışmada Hazreti İbrahim'in hikmetli bir dil kullandığını ve anlatmak istediklerini, her insanın bildiği ve ilgilendiği hayat, ölüm ve tabiat olayları üzerinden anlattığını görüyoruz. Ayette bu tartışma şöyle anlatılır. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi?

diyen İbrahim'e, ben de hayat veren ve öldürenim diye karşılık vermişti. Bu cevabıyla o, sözü saptırmak istemişti. Hayatta olan bir insanı sağ bırakmayı ya da onu öldürmeyi kastetmişti. Bir kral olarak halkı üzerinde böyle bir gücü de vardı. Nemrud'un konuyu çarpıttığını gören İbrahim Aleyhisselam, onun gücünü aşan bir cevap verdi. Allah, güneşi doğudan getirmektedir. Hadi, sen de onu batıdan getir. Bu teklif karşısında Nemrud doğal olarak şaşkına dönecek ve verecek bir cevap bulamayacaktı. Hazreti İbrahim, gerçeğe ulaşmada her dönemde geçerli olan doğru bilginin yolunu göstermiş, insanların evreni gözlemlemelerini istemiştir. Onun halkı gök cisimlerine de tapıyordu. Hazreti İbrahim ise bunlar üzerinden Allah'ın varlığını onlara ispatlıyordu. İnsanların taptığı bir yıldızın, ay ve güneşin Tanrı olamayacağını ortaya koyuyordu. Gelip geçici varlıkların ilah olamayacağını ve kulluğa layık olmadıklarını gösteriyordu. Aksine kulluk, bütün bu gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah'ın hakkıydı.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayeti kerimeler.
3: Thank you.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin.

Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Nur suresinin 41. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak hareketsiz gibi duran kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte. Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz her varlığı bir hikmetle yaratmıştır. Hayvanlar da bu hikmetin görünen yüzlerinden biridir. Kainattaki tüm varlıklar gibi hayvanlar da Allah'ın yaratıcılığına şahitlik etmektedir. Ayet-i Kerime'de kuşların kendi dillerince Allah Teala'yı, ona ait yüce sıfatlarla andıkları belirtilmektedir. Onlar Allah'ın yüceliğini nasıl dile getireceklerini bilmektedirler. Seherde insanlardan önce uyanıp kendi dillerince tesbihe başlayan kuşlar, Yunus Emre'nin, Sultan 3. Murad'ın Rablerine yakarışlarına ilham kaynağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de hayvanların yaratılış hikmetlerinden, insanlara sağladığı faydalardan, tabiatı tamamlayıp güzelleştirmelerinden bahseden çok sayıda ayet vardır. Hayvanların vücutlarında faydalanmamız için çok sayıda nimet yaratan Rabbimiz, bizden bu nimetlerin şükrü olarak tefekkür etmemizi ister. Hayvanın birbirinden farklı dokuları arasından süzülerek insanın içebileceği kıvama gelen süt, üzerinde düşünülmesi gereken bir mucizedir. Binbir çiçekten topladıkları özü, karınlarından bal olarak çıkaran arıların, şifa kaynağı bu gıdayı büyük bir ustalıkla yaptıkları peteklere yerleştirmeleri, Allah'ın eşsiz yaratıcılığına ne güzel delildir. Her nimet aynı zamanda bir sınavdır. Kendilerine bunca fayda sağlayan hayvanların haklarını korumak, insanın sorumluluğundandır. Tabiattaki bütün varlıklar gibi hayvanlar da insana emanettir. Emanetin gereği onları incitmemektir. Yaratıcısını kendi dilinde zikreden ve Allah'ın varlığının delillerinden biri olan bir canlıya zarar vermenin, Rabbimizin razı olmayacağı bir davranış olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Hayvanların insanlardan zarar görme endişesi taşıdıkları Kur'an-ı Kerim'de karıncanın diliyle anlatılır. Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Karıncanın bu endişesine Hazreti Süleyman tebessümle cevap vermiştir. Karıncayı bile incitmemek Süleymanca bir tavırdır. Kanuni Sultan Süleyman ağaçlara zarar veren karıncaların temizlenmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den fetva istemiş. Şeyhülislam, yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca dizeleriyle karşılık verince Sultan onları incitmemiştir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am Suresi 95 ila 100. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Nazi'at, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Nazi'at, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashab-ı uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahye okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.

Ashabul meş'eme aleyhim narun mu'sada. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha.

leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hattâ matla'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim.

Resulüm minallahi yetlu suhufen mutahhara fiha kutubun kayyimeh.

Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. Ve mâ edrâke mel-Kâri'ah. Yevme yekûnun nâsü kel-ferâşil mebthûs. Ve tekûnul cibâlu kel-ihni.

فليعبدوا رب هذا البيت الذي

Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Ve lâ yahuddu

كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
1: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم يا ربي dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmeten lil alemin, Resul-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem, Seyyidina Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize nur eyle. Cennet yolumuzu aydınlat ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız sana kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz ya Rahim. Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Biz aciz kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pâk eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pâki tayyibelerine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâc-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müştehidin, redvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in hazretlerinin de ervah-ı pâki tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulaha-i salihin, evniya-i şakirin, fukara-i sabirin, gurabâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemî-i hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevverallâhu merâkidahum ve ce'alel cennete me'vâhum efendilerimizin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine, Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle. Ya gafuru ya gaffar. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehli imanın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için. El-Fatiha.
2: Nebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, O gün şiddetle sarsan sarsar. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuş iken mi? Diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan

veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendine her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden

esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani
Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürüç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur.
Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır, levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkârcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemle getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona 2 göz, 1 dil, 2 dudak vermedik mi? Ve ona 2 yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise
batıl

Sapıklığın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline. Elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da, malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi?

0: ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli şehre, biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra, ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah, hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse, mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâri'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline! O malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların Mabuduna sığınırım.
1: Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizleri dinleyen, Kur'an dersimize iştirak eden, kulak veren, gönül veren ve Kur'an'la hayatını, beynini, dünyasını, ahiretini aydınlatma çabasında olan aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli Kur'an sevdalıları, bugünkü dersimizde yine Nazihat suresinden ayetler okuyacağız. Okuduğumuz ayetlerle alakalı açıklamalarda bulunacağız elbette. Okuyacağım ayetler 20 ile 24. ayetler olacak. Nazihat suresinin 20 ile 24. ayetleri. 5 ayet-i kerime. 583. sayfada yer alıyor. Arzu edenler bizimle musaflarını açarak takip edebilir, okuyabilirler. Buyurun, her zaman olduğu gibi önce 3 defa okuyarak tekrar ediyoruz.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
2: Tekrar okuyoruz.
3: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
2: Evet, son kez tekrar ediyoruz.
3: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ

0: Ya Rabbukumul A'la. Sadakallahul Azim.
1: Evet. Efendim, sayfanın mealini okurken üzerinde durmuştuk ve demiştim ki ayeti kerimeleri okurken sesimizi yükseltme ve alçaltmayı da dikkate alacağım, açıklamalarda bulunacağım. Tabii ki işte o ayetlerden üzerinde çok hassas durmamız gereken birkaçı burada var. Mesela bakınız, meale bir kez daha göz atalım. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Bakınız, فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى. Şimdi burayı yüksek sesle okuyabiliriz ama başlangıçta olmamız itibariyle hemen başlar başlamaz çok yüksek sesle başlamıyoruz yani okumanın usulü gereği. Ama sesimizi kısarak da okumuyoruz.
0: فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى.
1: Bakınız ses yine yüksektir. Bu neyi ifade ediyor? Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Demek ki burası haykırılması gereken. Yüksek sesle ilan edilmesi gereken bir mana ifade ediyor. Sonra
0: fekezzebe ve asa.
1: Burayı nasıl okuduk?
0: Fekezzebe ve asa sümme edbera yes'a fehaşara fenâdâ.
1: Bakınız buraya kadar olan meali bakalım. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Kim? Firavun. Yalanladı, karşı çıktı. Şimdi burayı haykırabilir miyiz bu yaptığı kötülüğü? Bağırarak okuyamayız. Dahası geliyor. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Evet, bir hazırlık içinde artık. Mücadelesi kim ile? Allah ile. O zamanki din, ki bütün dinler zaten İslam'ın esasını teşkil etmekte, daha doğrusu bütün dinlerde İslam'ın özünü bulmaktayız. Yani dinle, Allah'ın dini ile mücadele etmeye hazırlanmakta. Her dönemde bu olmuş. Her dönemde olmuş. Geçmişte de olmuş. Bugün de olmakta maalesef. Gelecekte de bu olabilir. Allah fırsat vermesin diyoruz. Bakınız, sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Şimdi hala Firavun'un o atağı, o kini, o nefreti devam ediyor da diyor ki fekale ene rabbukumul e'la, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Biz ne yaptık? Kısık sesle okuduk. Neden? Çünkü hakikati beyan eden bir ifade değil. Yalan bir ifade. Firavun'a ait küfrü ifade eden bir ifade. Şimdi bu tür ifadeler yüksek sesle değil, kısık sesle okunmalıdır. İşte yapmak istediğim, sizlere yapacağım diye söz verdiğim açıklamaları bu şekilde özetliyorum. Şimdi geliyoruz ayetlerin okunmasına. 20. ayetten başlarsak فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبُرَى. Okuyalım.
0: فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبُرَى. Kübra.
1: Burada kalkale var. Ra'da kalın. Sonra
0: فَكَذَّبَ وَعَصَى.
1: Kezzebe, zel harfi peltek okunmakta. Zel harfinin yer aldığı bir kelime kezzebe. وَعَصَى. Burada da ayn ve sad harfini görüyoruz. Sad kalın.
0: Thumme edbera yes'a. Edbera.
1: Edbera. Dal ince, ra kalın.
0: Thumme edbera yes'a. Yes'a.
1: Sin ince. Ayın boğazın ortasından çıkan bir elif miktarıyla uzatacağımız.
0: Yes'a.
1: Devam ediyoruz.
0: Fahşara. Fahşara.
1: Ra hariç diğerleri ince, ra kalın.
0: Fehşara fenâdâ.
1: Değil mi?
0: Fenâdâ.
1: İki met var, ikisi de bir elif miktarı. Sonra da
0: fekâle ene rabbukumul e'lâ. E'lâ. El-e'lâ.
1: Önce hemze, sonra ayın cezim ile. E'la. Yine meddi tabi ile duruyoruz. Ancak burada fekale ene derken burada ene kelimesi ena elif ile yazılmış. Elif ile yazılmış ama altında bir kasr kelimesi var. Yani burayı uzatmayın demektir. Daha önce benzer kelimeler geçtiğinde söylemiştim. İlk defa duyanlar için bu hatırlatmayı yapalım. Burada uzatmıyoruz. Fekale ene rabbukumul e'la diye uzatmadan da okuyoruz ene kelimesini. Evet kıymetli dostlar, yaptığımız bu açıklamaları dikkate alarak bir kez de birlikte okuyalım, buyurun.

0: الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
1: Evet efendim, Allah kabul eylesin. Bugünlük de Kur'an hocası dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
2: Kur'an hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 31. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece

Ve seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir Ayet Bir Yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dünya nimetlerinin kıymetlisi çocuk. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Enfal Suresi 28. Ayet.

0: Mal ve evlat, Allah Teala'nın insana dünyada faydalanması için verdiği nimetlerdendir. Her nimet şükürle birlikte bir takım sorumluluklar yükler insana. Şükür, nimetin artmasına vesile olurken, nimetle verilen görevi yerine getirmek insana hem dünyada hem ahirette mutluluk getirir. İhtiyacını karşılayacak kadar malı olan kimse, onun hakkını vermeli, başkalarını da görüp gözetmelidir. Evlat da Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığıdır, mutluluk vesilesidir, bununla birlikte varlığı yükümlülükler getirir. Ayette sözü geçen bu iki nimet için Arapça fitne kelimesinin kullanılması dikkat çekicidir. Fitne, sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara sahiptir. Dilimizde hep olumsuz çağrışımlar yapsa da gerçekte fitne, insanın Allah'ın mükafatına nail olmasına fırsat veren imtihanıdır. Tefsir kaynaklarında mal ve evladın fitne olması ifadesi, Allah'tan gelen bir imtihan, bir deneme olarak açıklanmıştır. Amaçsa kulun bu nimetler üzerine ona şükredip, bunlar hususunda Allah'a itaat mi edeceğinin, yoksa Allah'ı bırakıp onlarla mı meşgul olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Burada dile getirilen, insanın elindeki nimete dalınca Allah'a karşı sorumluluğunu unutması ihtimalidir. Öyleyse dünyada sevgisiyle zaafa düşülecek her nimetin, insan için bir imtihan sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Soyunun devamı için çoğalma ihtiyacı ve isteği, Allah tarafından insana verilmiş bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve müfessirlerin Hazreti Adem'e ait olduğunu düşündükleri, "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen, kesinlikle şükredenlerden olacağız" duası, bu duygunun ilk insanla başlayıp nesiller boyu devam ettiğini göstermektedir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Rabbinden bir çocuk isterken, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin" demiş. Hazreti İbrahim de kendisine evlat veren Rabbine, "İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir" diyerek şükretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, çocukları ve gençleri Allah'ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikretmiştir. "Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Bu rahmeti celbedecek ve bizleri Allah'ın dünya ve ahiret azabından koruyacak nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapmamız da Kur'an'ın emridir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Aile bireylerinin tümünü sorumlu kılan bu ayet, anne babanın birbirlerine ve çocuklarına, çocukların da anne babalarına karşı görevleri olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın ölümle kapanan hayat defterinde bazı ameller kalıcıdır ve onların sevabı kıyamete kadar sürecektir. Bunlardan biri dua eden salih bir çocuktur. Salih bir evladın nasıl yetiştirileceği konusunda da örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. Onun yeni nesle karşı gerek kendi çocukları ve torunları, gerek çevresindeki diğer çocuklara muamelesi dikkate değerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebeveynin bir çocuğun doğumuyla başlayan görevlerini İslami ölçülere göre düzenlemiştir. Çocuklara güzel isim koymak, kulağına ezan okumak, onun için bir kurban kesip saçlarını tıraş etmek ve ağırlığınca gümüş sadaka vermek Hazreti Peygamber'in uygulamalarındandır. Ebu Musa'dan nakledilen şu haber, sahabenin de doğan çocukları Efendimiz'e getirerek yapılması gerekenler konusunda ondan destek istediklerini göstermektedir. "Bir oğlum oldu, onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana iade etti." Hazreti Peygamber her durumda çocukları sevmiş ve onlara karşı hoşgörüsünü muhafaza etmiştir. Torunlarından Hüseyin, Hazreti Peygamber'in kucağındayken üzerine pisleyince çocuğun bakıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve omzuna vurmuştu. Hazreti Peygamber onu uyarmış, "Oğlumun canını yaktın, Allah sana rahmet etsin," diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Kapının eşiğine düşüp yüzünü yaralayan Üsame'nin yüzündeki kanı bizzat kendi elleriyle temizlemiş olması da çocuklara olan sevgisinin onların öz bakımlarıyla ilgilenmek kadar ileri olduğunu göstermektedir. Çocuklarla selamlaşan, hastalandıklarında ziyaretlerine giden, dertleriyle dertlenen Peygamberimiz bu davranışlarıyla onları birey olarak önemsediğini göstermiştir. Bir defasında elindeki içeceği yanındakilere ikram etmek istemiş, adeti üzere sağdan başlayınca yanı başında bir çocuğun oturduğunu görmüştür. Diğer tarafındaysa ashabtan yaşlı kimseler oturmaktadır. Çocuktan izin alma nezaketini gösteren Efendimiz, "Hayır, vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih etmem," diyen bu çocuğa saygı göstermiş ve içeceği ona vermiştir. Çocuklar arasında kız erkek ayrımına gitmeyen Peygamberimiz, kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame sırtındayken ashabına namaz kıldırırdı. Bir gün Mescid-i Nebevi'de verdiği hutbe esnasında Hasan ve Hüseyin'in kendisine doğru geldiklerini görmüş, minberden inerek onları kucaklamıştır. Hutbeye onlar kucağındayken devam eden Efendimiz, "Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir," derken ne doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım buyurmuştur. Eğitim ve öğretimin her alanına önem veren Peygamberimiz, "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey veremez," buyurarak iman eğitiminin yanı sıra ahlaki gelişiminde ilk olarak ailede başlayacağına dikkat çekmiştir. Her haliyle ümmetine şefkat ve merhamet dolu olan sevgili Peygamberimiz, cemaatle namaz esnasında ağlayan bir çocuk duysa namazı uzatmaz ve bunu evladına olan şefkatinden dolayı annesi tedirgin olmasın diye yapardı. Onunla ilgili bu tür hatıraların hepimizi manen etkilediği bir gerçektir. Ancak bu haberleri yüzümüzde beliren hafif bir tebessüm, kalbimizde canlanan büyük bir sevgiyle okumak yeterli değildir. Davranışlarına dair ondan nakledilen her şey insanlığa örnekliği bakımından değerlendirilmeli ve günümüze aktarım sağlanmalıdır. Eğer bunu başarabilirsek, çocuklarla birlikte bütün mazlumların huzur dolu bir yaşam sürmelerini temin edebiliriz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: ...29. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin meali yer almaktadır.
3: Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan. Göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim ceza da nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
4: Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverirse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgemez.

Gelse söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da
bunun ağırlığı altında

da kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok, o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketleri asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler içinde
derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde Ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler, ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar, ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar? Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını artırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki,
Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını artır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltemeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz, cinler, göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Asılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu
ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşür.

İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları haline alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, ayetlerimize karşı inatla

direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin Sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya and olsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah, dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak

gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak, bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka asılıp tutunan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nufteden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerleri

0: Kendilerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
1: Mülk, Kalem, Haka, Meariç, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyame, İnsan ve Mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Mallarımızdan Allah yolunda harcayabilmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 261. Ayet. Yüce Rabbimiz, bizlere verdiği mal ve servetlerden ihtiyaç sahiplerine vermemizi ister ve teşvik eder. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmadığı için hiç kimsenin harcamasına da ihtiyacı yoktur. Az veya çok, sahip olduğumuz dünya mal ve servetlerinden muhtaçlara vermeye bizim ihtiyacımız vardır. Fakir, muhtaç ve darda kalanlara yardım etmek ve böylece cömertlikte bulunmak, bizlere ayrı bir manevi haz ve mutluluk kazandırır. Bir başkasını sevindirmek ve yüzünü güldürmek ayrı bir huzur vesilesidir. Hayır, infak ve cömertlik yapmak suretiyle mallarını Allah yolunda harcayanlara Yüce Allah ayrı mükafatlar verecektir. Rabbimiz cömert, geniş yürekli, eli açık olanları sever. Zira O cömerttir. Cömertler cennete yakındır. Allah cimrileri sevmez. Cimriler de cennetten uzaktır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdi yardım etmesi demektir. Buna infak denir. İnfak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içerir. Sahip olduğumuz servetin gerçek sahibi Allah'tır. O'nun bize emanet olarak verdiği bu servetten başkalarına vermemiz gerekir. Kur'an'da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan muttaki müminlerin özellikleri sayılırken, bunlar arasında infak da zikredilir. İnfak ve tasadduk, gösterişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılmalı. İnfakta bulunan kimse, infakta bulunduğu kişinin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalı, malın iyisi ve kalitesinden vermeli, verirken özellikle gerçek ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmalıdır. Varlıklı Müslümanların mallarında yoksulların hakları vardır. Bu durum, zenginlerin ihtiyaç sahiplerine yardım yapmakla yükümlü olduğunu gösterir. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde, aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kavramıyla ifade edilir. Ve bu tür harcamaların, sadakaların en hayırlısı olduğu belirtilir. Kur'an'da genellikle iyiliklerin sevabı 1'e 10 olarak gösterildiği halde, Allah yolunda infakın sevabı 1'e 700 olduğu bildirilmiştir. Bu, infakın Allah katındaki değerini gösterir. Kişinin kendi ihtiyaçları veya akrabalarının ihtiyacı başta olmak üzere kamu yararına harcanan şeyler Allah yolunda harcanmış demektir. Yüce Rabbimizin keremi, ihsanı boldur, cömerttir. O her şeyi bilir. Bizler Allah yolunda harcarken ne kadar samimi ve gönülden olursak, O'nun bizlere vereceği mükafat da o denli büyük olacaktır. Bizler bir tohumdan 700-800 tane çıkaran Rabbimizin, yapılan iyilikleri de 700 misliyle mükafatlandıracağını kesinlikle bilmeliyiz. Yüce Rabbimiz, yaptığımız amellerde ihlas ve samimiyet arar. Sırf kendi rızası için yapılan iyilikleri ve hayırları da elbette en iyi O bilir. Mallarını Allah için içtenlikle seve seve verenlerin hak ettikleri mükafatı eksiksiz olarak verir. Hatta bu gibi kullarını kat kat fazlasıyla ödüllendirir. Yüce Rabbimiz lütfu, ikramı, bağışlaması bol olandır. O'nun ihsanına ve lütfuna sığınarak O'nun yolunda infakta bulunmaya gayret etmeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 115. ayetin tefsiri. Doğu ve batı kelimelerinden maksat, yeryüzünün tamamı, hatta yeryüzüyle birlikte orada bulunan bütün varlıklardır. Dolayısıyla yeryüzü Allah'ın eseri ve mülkü olduğundan, şu veya bu yönün diğerine göre herhangi bir üstünlüğü yoktur. Yeryüzü bütünüyle bir mabet gibi olup, asıl olan ibadetin Allah için yapılmasıdır. İbadet esnasında zorunlu olarak bir tarafa yönelmekse ancak sembolik bir anlam taşır. Nitekim Müslümanlar başlangıçta kutsal bir mekan olarak Kudüs'teki Beytül Makdis'e yönelerek ibadet etmişler, daha sonra bu surenin kıbleyi belirten 144. ayetinin inmesi üzerine Kabe'ye yönelmeye başlamışlardır. Her ne kadar 115. ayetin 144. ayetle nesh edildiğini savunanlar olmuşsa da, bu iki ayet arasında nesh

ile izahı gerektiren bir uyumsuzluk söz konusu değildir. 115. ayet, her yerde ve her yöne yönelerek Allah'a ibadet ve dua edilebileceğine, yani konunun özüne işaret etmekte, 144. ayet ise namazla ilgili özel uygulamayı belirtmektedir. Bazı rivayetlerde bu ayetin kıblenin hangi tarafta olduğunun bilinmemesi veya bilinse bile hastalık, yolculuk, savaş gibi özel durumlar sebebiyle o yöne dönmenin güç, tehlikeli ya da imkansız olması gibi hallere ilişkin özel bir hüküm belirlediği ifade edilmiştir. Buna göre normal durumlarda namazı kıbleye dönerek kılmak farzdır. 144. ayet bu hükmü koymuştur. Ancak az önce de değinilen mazeretlerin baş göstermesi durumunda, mümkün ve elverişli olan her yöne doğru yönelerek namaz kılınabilir. Konumuz olan 115. ayette işte bu ruhsatı vermektedir. Yaratılmışların tamamı mutlaka birçok yönden sınırlıdır. Allah Teala ise hem zatı hem de sıfatları itibarıyla eşsiz, benzersiz ve sınırsızdır. Ayette geçen vasi işte bu sınırsızlığı ifade eder. Bakara Suresi 116 ve 117. ayetlerin meali. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bakara Suresi 116. ayetin tefsiri. Burada ehli kitapla müşrik Araplar arasında ortak olan yanlış bir inanç söz konusu edilmektedir. Buna göre bazı Yahudiler Üzeyr'in, Hristiyanlar da İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ileri sürmüşler, müşrik Araplarsa melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmişlerdi. Kitab-ı Mukaddes'te de çeşitli vesilelerle Allah'ın oğlu ve Allah'ın oğulları şeklinde ifadeler geçmektedir. Mesela Tekvin 2-4, Tesniye 1, Eyüp 6, Matta 9'da insanlar için Allah'ın oğulları, Matta 63'te Hazreti İsa için Allah'ın oğlu Mesih, Mezmurlar 7'de Hazreti Davut için Tanrı'nın oğlu, Matta 45 ve Luka 36'da Tanrı için babanız denilmektedir. Konumuz olan ayette ise Yüce Allah, kendisinin bu tür yakıştırmalardan münezzeh olduğunu ifade buyurmakta, kendisiyle diğer varlıklar arasında babalık, evlatlık gibi biyolojik bir ilişki değil, halik-mahluk ilişkisi, diğer bir ifadeyle yaratma-itaat etme ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Buna göre İhlas Suresi'nde özetlendiği gibi, Allah her yönden bir ve tektir, bir varlık türüne mensup olmadığından doğurması da doğrulması da söz konusu değildir. Bir dengenin bulunması da düşünülemez. İnsanlar da dahil olmak üzere göklerde ve yerde bulunan her şey Allah tarafından yaratılmış olup hepsi O'na aittir. O'nun mülküdür, külli ve evrensel planda hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. Her varlık sürekli bir biçimde O'nun kanunlarına itaat etmekte, kendi lisanı haliyle O'na kulluk etmektedir. Yüz 17. ayetin tefsiri. Bazı eski dinler ve felsefi akımlarca evrenin Allah'tan doğup taştığı veya ondan bir kopma olduğu şeklinde inançlar ve görüşler ileri sürülmüş olup, ayette bu tür inançlar reddedilmekte, Allah'ın semavat ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri bir asıldan, bir kaynaktan veya kendi zatından, zatının bir parçası olmak üzere ortaya çıkarmayıp yoktan var ettiği, her yaratmanın da sadece bir ol buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan, bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlat edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu, bilgisiz inkarcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir.

0: Bakara Suresi 118 ve 119. ayetlerin meali. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. 118. ayetin tefsiri. Müfessirlerin çoğunluğu bilgiden yoksun olanları müşrik Araplar diye açıklamışlardır. Ancak ehli kitap mensuplarının da Hazreti Peygamber'den bu tür istekte bulundukları bilinmektedir. Bu iki zümrede Hazreti Peygamber'e iman etmeleri için Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bilgi ve delilleri yeterli görmüyor, Allah'ın doğrudan kendileriyle konuşması gibi güya daha kesin ve ikna edici kanıtlar istiyorlardı. Ancak ayette bunların eski peygamberlerin dönemlerinde de inkarcılıkta ısrar edenlerce ileri sürülmüş olan samimiyetten uzak bahaneler olduğu, bu bakımdan eski inkarcılarla yenilerin niyetleri arasında tam bir benzerlik bulunduğu bildirilmektedir. Oysa Yüce Allah, gerçekten doğruları arayan, doğru inanç ve yaşayış konusunda samimi bir arayış içinde olanların yeterli bulacağı ayetleri, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere çeşitli kanıtları açık seçik bildirmiş, onlar da bu sayede iman etmişlerdir. Diğerlerinin inkârları ise bu kanıtların yetersiz oluşundan değil, İslamiyet'i kabul etmemekte ön yargılı davranmalarından ve inatlarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Enfal suresinde de bildirildiği gibi, Allah onların taleplerini yerine getirseydi, yine de gerçeğe sırt çevireceklerdi. 119. ayetin tefsiri. Resulullah'ı teselli amacı taşıyan ayette onun, insanları doğru inanç ve güzel yaşayışa çağırarak, onlara cenneti müjdelemek, inkarcılık ve kötü davranışlar konusunda uyararak, aksine davrananların ahirette uğrayacakları kötü akıbeti haber vermek üzere gönderildiği, bu görevi yerine getirirken, kendisinin hak ile yani Kur'an-ı Kerim'in içeriği sağlam bilgiler, doğru itikat esasları ve kesin delillerle desteklendiği, bunun ötesinde onun inkarcıları cehennemin yakıcı ateşinden kurtarmak gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı bildirilmektedir. 'Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir' adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük

alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse, size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Mülk Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vakıa Suresi 58 ila 74. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren?

Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Farklılıklar Rabbimizin varlığının delilidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 22. Ayet.

Bu ayet, farklı etnik kökene veya inanca mensup insanların bir arada barış içinde yaşamalarına temel teşkil edecek ayetlerden biridir. İnsanlık, artık küreselleşen ve iletişim teknolojisinin getirileriyle adeta evrensel köy konumuna gelen dünyada, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ederek bir arada barış, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde yaşamalarının gereğine inanmak durumundadır. Etnik, siyasal ve dini farklılıklar, düşmanlık ve huzursuzluk sebebi değil, insanlık aleminin kültürel zenginliği olarak algılanmalıdır. Bu algılama biçimi, insanlık için bir lüksten öte zarurettir. İslam dini açısından bakıldığında, Yüce Kitabımızın ilgili mesajları ve rahmet elçisinin örnek uygulamalarının farklılıklarla birlikte barış içinde yaşamanın temellendirilmesinde ana zemini teşkil ettiği görülür. Kur'an-ı Kerim'de onun, Allah'ın ayetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır buyurularak, bir taraftan insanlar arasında söz konusu olan kültürel, sosyal ve etnik farklılıkların fıtri olduğuna işaret edilirken, diğer taraftan da bu farklılıkların Allah'ın yüceliğini gösteren deliller olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca, bizler her biriniz için bir yol ve bir yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, tek bir ümmet yapardı. Ayeti de bu farklılığın yaratılış kanununun gereği olduğuna işaret etmektedir. İnsanları bir erkek ve dişiden yaratan Yüce Allah, onları farklı şubelere ayırmış ve iradesi doğrultusunda gerçekleşen bu farklılıkların hikmetini de insani ilişkiler bütünü olarak açılımı yapılabilecek tearruf terimiyle açıklamıştır. Aynı ayetin devamında üstünlüğün ölçütünün takva olarak belirlenmesi, biyolojik ya da etnik eksenli farklılıkların Allah katında bir değerinin bulunmadığına işaret etmektedir. Sorumluluk bilinci, Allah'ın koymuş olduğu ilkelere uymada gösterilen hassasiyet olarak açılımı yapılabilecek

0: takva, insanın eylem ve söylemlerine, tutum ve davranışlarına yön veren önemli bir husustur. Gerçek şu ki dünyamız rengarenk çiçeklerle süslü bir bahçe misali, farklı din, inanç ve kültürlere mensup kişi ve toplumları barındırmaktadır. Dünya üzerindeki bu farklılıkların yok edilmesi mümkün olmayacağına göre, barış, huzur ve insanca bir yaşam için aynı ortamı paylaşan farklılıkların birbirine saygı göstermesi, birbirlerinin farklılıklarına tahammül etmesi zorunludur. Bu nedenle çağımız insanı, birey ve toplum olarak karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde, bir arada çatışmadan barış içinde yaşamanın gereğine inanmalı ve bir şekilde bunun yolunu bulma gayreti içinde olmalıdır. Şurası da bir gerçek ki bu inanç, insanlık için lüksten öte bir zorunluluktur. İnsanlık, artık tarihin derinliklerinde kalması gereken etnik, siyasal ve din eksenli çatışma kültürlerine iltifat etmemelidir. Zira bu tür çatışmalar geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığa hiçbir fayda sağlamamaktadır. Bu tür çatışmaların galibi düşmanlıktır, kandır, gözyaşıdır, şiddettir, terördür. Tarihsel tecrübe ve birikimler göstermektedir ki hiçbir çatışma bölgesel düzeyde kalmamaktadır. Sorumluluğunun bilincinde olan insanlar, şiddet ve vahşetin kurbanının kimliğine ve gerçekleştiği coğrafyaya bakmaksızın, hemen erdemin, barışın, hoşgörünün mağlup olduğunu, çaresizlik içinde iliklerine kadar hissetmektedir. Hemen her gün yazılı ve görsel basında, yakın ve uzak çevremizde gördüğümüz ve yüzlerce insanın kanının aktığı, masum yavruların vahşete kurban olduğu sahneleri, vicdan sahibi her insan üzüntü ve endişeyle izlemektedir. Müşahede edilen bu tablolardan sonra ister istemez merhamet ve hoşgörü, saygı ve sevgi, akıl ve vicdan acaba insanlığın ilgi alanından çıkıyor mu sorusu sıkça beyinlerimizde yankı bulmaktadır. Sonuç olarak farklılıklar Rabbimizin varlığının bir delilidir. Bu gerçeği değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bu itibarla, özelde Müslümanlar, genelde insanlık, inanç, düşünce veya bazı etnik mülahazalarla parçalanmamalıdır. Hangi inanç ve düşünceye mensup olursa olsun insanlık, tarihsel tecrübe ve birikimden de istifade ederek, öteki olarak nitelendirilen birey ve toplumlarla barış, saygı ve hoşgörü içinde yaşamanın zaruretine inanmalı ve bu uğurda gayret sarf etmelidir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev

0: ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, "Bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz," dediler. "Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya," diye de eklediler. "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır."
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Otuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebe suresinden Nas suresine kadar 37 surenin meali yer almaktadır.
0: Nebe suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz